Yaprak döken gençliğimin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğumun baş harfleri. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

0: Nefesinize sağlık. Ne kadar güzel vasiyetimdir. Beni doğduğum topraklara götürsünler. Köyümün yağmurlarında yıkasınlar.
1: Hasretler, özlemler. Çok sevdiğimiz konu yani, tema. Ne yapalım, günümüzde öyle ama.
0: Ama hakikaten ne güzel. Başucumda biten yedi verenleri aşıklar koklasınlar. Evet. Muazzam evet. Hakikaten.
1: Siz okuyacaksınız şimdi değil mi?
0: Şimdi ben okuyacağım da üstadım şunu sormak istiyorum. El Aziz'de, evet. Elazığ'da en sevdiğiniz türkü hangisi?
1: Elazığ'da mı?
0: Elazığ'da.
1: Yani çocukluğumda şey vardı hani, geline bak geline, kına yakmış eline.
0: Ben falan. Onu Gelin albümünde okudum.
1: Öyle mi? O albümü bulmam lazım o zaman benim.
0: Geline bak geline, bunu evet, okudum ben. Evet. Gelin Kınası albümünde. Şimdi gelinlerin en çok sevdiği albüm. Ama tabii. Artık o çocukluğumuzda hep bize söylerlerdi kına gecelerinde. Çok, aklımızda çok, evet. Kalmıştı. Yani çok. Ben böyle burada bir Elazığ türküsü de duymak isterdim diye düşündüm bir an.
1: Şöyle yani mesela Didem benim bestem olduğu için, ben de Elazığlı olduğum için, şimdi Didem de Elazığ türküsü oluyor yani.
0: Finalde onu söyleyeceğiz zaten, onu finale saklıyoruz.
1: Tamam.
0: O zaman şöyle sizinle bir dalal desek.
1: Ama beraber söyleyelim.
0: Beraber söyleyelim. Tamam. Finalde söz. İnşallah kapanışı öyle
1: tamam,
0: yapalım.
1: Peki.
0: Sizin eserinizle yapalım istedik.
1: Tamam.
0: O zaman bir dalal desek beraber. Beraber de bir eser yorumlamak istiyorum
1: olur,
0: üstadım.
1: Olur,
0: benim
1: olur,
0: için
1: tabii,
0: şeref
1: tabii,
0: olur
1: tabii,
0: bu.
1: Estağfurullah.
0: O zaman şöyle diyelim. Şu Mardin'in gülleri öter bülbülleri, oy dalal diyeceğiz. Kıymetli üstadım da eşlik edecek, şereflendirecek. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Beni kırmadığınız için prova da yapmamıştınız
1: çok
0: hocam.
1: Çok güzel ama çok da sevdiğimiz bir türkü bu da hakikaten.
0: Var olasınız.
1: Yine Mardin'de bu ara çok revaçtı ama değil mi bir de yani? Değil
0: evet
1: mi?
0: Aslında yani. Seviliyor. Neden hocam? Çünkü diziler ağırlıklı
1: kendine
0: olarak...
1: Kendine has bir dokusu var tabii.
0: Var tabii şey ki. Var. Bir çok de önemli. Dizilerde de aslında evet. Eserler çıkabiliyor tabii, ortaya tam anlamıyla. Tabii, tabii. Bir anda unutuluyor, bir anda tekrar gün yüzüne çıkıyor. İşte özellikle evet. Doğu'da çekilen diziler bu aşire...
1: Biraz da özümüze dönüşün göstergesi gibi geliyor bana değil mi?
0: Tabii yani, öyle. Tabii, yani tabii. Şimdi sizin
1: İnsanlar
0: eseriniz...
1: artık bu köşklerde, villalarda çekilen şeylerden bıktı herhalde dizilerden.
0: Tabii. Şimdi mesela bizim de dizilerimiz var. Özellikle şimdi TRT ekranlarında evet, olan evet. Karadeniz'de çekilen diziler tabii, tabii, var. Tabii. Dolayısıyla o özü unutturmamak gerekiyor. Tabii. Onların çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Mesela sizin Köyümün Yağmurları eseri.
1: Evet.
0: Erhan Güleryüz söylemişti.
1: Evet, evet, evet.
0: Baktığımızda o bambaşka bir formda okumuş.
1: Tabii. Bülent Ersoy da okudu. O da farklı bir formatta okudu.
0: Formatta okudu. Ama asıl benim en sevdiğim evet. formu sizin yorumladığınız kendi formu kalıyor. Daha
1: çünkü
0: otantik.
1: Çünkü ben çok daha yani hani övünmek gibi olmasın derken hani çok biz Anadolu'yuz. Tabii bu eser için biraz hakikaten böyle toprak kokmak gerekiyor gibi geliyor bana.
0: Onlar da tabii ki tabii, okumuşlar, şahane tabii. yorumlamışlar tabii, ama onların tabii, kendine tabii. has tarzı.
1: Hepsi çok özel yorumcular. Kendine hepsi has tarzı ama. Var. Öyle.
0: Var olasın. Sizi küçük bir soluklandıracağım.
1: Tabii.
0: Hemen ardından finale gideceğiz. Didem'le tamam. beraber gideceğiz. Aynen. Şöyle sizi soluklandırırken hemen balkon köşemizde öyle diyoruz. Efendim biz de uzanalım şöyle bir başka diyara gidelim. Benim en çok sevdiğim iki eser gelecek. Hüsamettin Subaşı Üstad aslında yorumlamıştı. Daha önce söylediğim eserleri ama şimdi söyleyeceğim eser... Çok değerli yine ustaların eserlerinden biri olacak. Nurdan mı yaratmış seni Yaradan? İbrahim Urfalı yorumuyla gelecek.

0: Çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Değerli üstadım, sizi hemen şöyle yıldızın diğer ucuna davet ediyorum. Bir yandan da şöyle buyurun hemen. Murat abimizden sandalyeyi rica edeceğim. Şöyle onlar hazırlarken bizlere. Ben hemen şöyle sizlerin son sözlerini de almak isterim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir programa, böyle müzik dolu. Hakikaten böyle magazinden uzak, müzik dolu. Böyle gırtlağıma kadar hakikaten tabiri caizse
0: bize yetmedi
1: müzikle
0: ama.
1: Doldum, duyguyla doldum. Çok teşekkür ediyorum. Size, bütün yapımda emeği geçen tüm arkadaşlara, orkestradaki saz arkadaşlarımıza, hepsine tek tek teşekkür ediyorum.
0: Var olasın.
1: İnşallah başka zaman yine de görüşürüz.
0: İnşallah. Bu arada benim içimde sormak istediğim sorulardan biri de,
1: evet,
0: sizde hiç barak havaları var mıydı üstadım? Böyle okuduğunuz
1: tabii
0: eskiden.
1: Tabii yani. Var.
0: Ay şimdi de böyle rica etsem spontan bize bir tane okur musunuz dedim mi diyeceğim ama bir tane böyle hakikaten finale giderken Didem'den önce bir fa diyez alalım. Affınıza sunuyorum ama bu içimde kalırdı. Bunu yaptırmasam olmazdı.

0: Teşekkür ediyorum. Beni kırmadığınız için ağzınıza sağlık. Var olasınız. Ailede çocuklardan evlatlarınızla geldiniz. Gelininiz değişik etti. Size de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldiniz Maa ile hep beraber. Çocuklar müzikle ilgileniyor muydu Üstadım?
1: Evet, ilgileniyor.
0: Albüm var
1: mı? Okuyor da. Yani çok profesyonel düşünmüyor. Daha hobi olarak düşünüyor tabii.
0: O zaman bir baba kendisi oğul bilir, akşamı tabii. Yapalım mı bir başka programda?
1: İnşallah tabii ki olur. Niye
0: vallahi olmadı, şahane olur. Çok da mutlu oluruz. Evet. Hiç söylemediniz. Aslında benim hatam. Ben en başta sorsaydım belki spontan bir sürpriz yapardık, alırdık.
1: Doğru. Yaparız yani, bir gün yaparız.
0: Bir baba oğul konsepti Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'e yakışır.
1: Tabii.
0: Var olasınız.
1: Sağ olun.
0: Allah razı
1: ederim.
0: Olsun. İyi ki geldiniz. Bizi kırmadınız, şereflendirdiniz. Çok mutlu olduk.
1: Rica ederim.
0: Efendim, bu haftalık bizden bu kadar. Kusurumuz olduysa affola. Gelecek hafta yine değerli bir konukla huzurunuzda olacağız. Bakalım hangi diyarda olacağız? Bana da sürpriz olacak, bilmiyorum. O vakte deyin, kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Popüler zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane'nin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Çok güzel bir konu evinize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

TRT Müzik ekranına hoş geldiniz. Bu hafta konuğum, çok sevdiğim müzisyen arkadaşlarım, Türkiye'nin çok çok değerli müzisyenlerinin birleştiği Rubata grubu bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş.

0: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Şerefler verdiniz.
0: Şeref bulduk. Sağ
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Yani çok değerlisiniz. O kadar değerlisiniz ki özellikle Özer Arkun.
0: Sağ ol.
1: 35 yıl devirdik beraber.
0: Aynen.
1: 1990 oralara gideceğiz Göksuncuğum. Yani bugün herhalde klarneti elinde olan, müziğe başlayan gençlerin hepsinin takip ettiği ve abiler olarak gördüğü çok değerli
2: Çok
1: müzisyen
2: teşekkür
1: Göksun
2: ederim. Sağ ol.
1: Çavdar,
2: Sağ
1: sağ
2: ol.
1: olsun. Ve Erapçığım bugün bize bas gitarda eşlik edecek. Seninle yeni tanıştık ama
0: Evet.
1: sohbetimiz olacak mutlaka.
0: Paylaşırız ama.
1: Kar, değil mi? Zaman çok güzel. Hoş geldiniz tekrar.
2: Hoş bulduk.
1: Gerçekten bugün çok mutluyum. Dediğim gibi yani albümlerimizde ne zaman bir cello ihtiyacımız olsa Özer gelir bu şarkıyı var ya uçurur dediğimiz çok değerli kardeşim Göksun aynı şekilde. Nelerden başlayayım? Vazgeçtim dedim. Özellikle bu şarkıyı seçtim. 1990 senesinde ben İzmir'den İstanbul'a geldiğimde Gülümser mi yapılıyordu ve
0: Evet.
1: Özer'le o dönem
0: Evet.
1: tanışmıştık. Şahane bir
0: Yani
1: zamandı.
0: ne diyeyim ki, nereye koyayım ki? Yani hayata başladığımız yıllarda o
1: Değil mi
0: yıllar.
1: ya?
0: Yani
1: Ben 25 yaşındayım değil mi? Bizim
0: tabii
1: seninle aramızda herhalde 2 yaş, 3 yaş
0: 2-3
1: falan
0: yaş
1: vardı. Değil
0: vardır,
1: mi? 2, 3
0: yoktur
1: yaş
0: yani.
1: vardır.
0: Hayata başladığımız yıllarda o kadar güzeldi ki, o kadar
1: Ah, rüya
0: sevindim.
1: gibi.
0: Rüya gibi yıllardı. Gerçekten bir tarafımızda Fuat abi var,
1: Fuat abi var değil
0: bir
1: mi?
0: tarafımızda
1: Mazhar abi geliyor,
0: Mazhar abi
1: Özkan abi
0: geliyor.
1: geliyor.
0: Yani
1: Orhan
0: çok
1: abi kapıdan giriyor.
0: Orhan
1: Barış
0: abi,
1: Banço giriyor kapıdan içeriye. O dönemler.
0: FT stüdyosu meşhur.
1: FTS stüdyosu.
0: FT meşhur
1: Tabii seyircilerimiz
0: FT.
1: bilmiyor olabilirler. Yani 35-36 yıl önce ben ilk İstanbul'a geldiğimde FTS stüdyosu vardı. Tabii ki birçok çok güzel stüdyolar vardı. Onlardan bir tanesiydi. O dönem çok değerli müzisyenler Erkan abimiz, ruhu şad olsun Yaşar abi, canım
0: Amin,
1: abimiz.
0: amin, amin.
1: Yine seyircilerimiz bilmedi. Kempa ve Gündem grubun ayrılmadığı daha bir arada durdukları
0: Beraber,
1: dönem.
0: evet.
1: İlyas Estetik.
0: Rahmetli, evet. Allah
1: Ah
0: rahmet
1: canım benim.
0: eylesin. İlyas abi.
1: Sendromuz var.
0: Sendir abi.
1: Sendromuz değil
0: Selçuk
1: mi?
0: abi. Selçuk Tekay.
1: Selçuk Tekay
0: Ta
1: değil
0: o
1: mi?
0: dönemlerden
1: Değil mi? İnanılmaz bir
0: beraber,
1: ekip.
0: ya
1: Ve sen de
0: inanılmaz.
1: o zamanlar
0: Tabii.
1: Cello'nla birlikte ekibe
0: Tabii.
1: dahil oldun ve nasıl bir güven vermişsen o yaşta. Değil mi?
0: ya, o başka bir şey. Tabii hani İnsanın hayata bakış açısıyla alakalı. Biz biliyorsunuz işte hani
1: Tabii.
0: bir zamanında çok zorluklarla yetiştik. O dönemde özellikle 80'li yılların ortaları ve sonlarına doğru.
1: Yaşa.
0: Bir an evvel böyle bir adam olma ihtiyacımız
1: Değil
0: vardı.
1: mi?
0: Böyle bir an evvel bir şeyler olma ihtiyacımız vardı. Hissiyat olarak öyleydik ki. Şükürler olsun bugüne getirdik o
1: Evet.
0: günlerimizi. Dostluğumuz da başta
1: Yaşa
0: söylediğim
1: vallahi
0: gibi
1: ben öyle. Çok çok şükür.
0: 30-35
1: Çok
0: senenin
1: şükür.
0: üzerinde bir
1: Saygıyla devam ediyor. Çok
0: dostluk,
1: şükür.
0: saygıyla
1: Yani
0: sevgiyle. Nerede
1: önünüze
0: görüşsek
1: saygı diyorum yani. İnanılmazsınız.
0: estağfurullah. Nerede görüşsek kaldığımız
1: Yaşa.
0: yerden devam ettiğiniz arkadaşlarınız varsa vardır ya.
1: Tabii.
0: Senin de onu hissediyoruz her
1: Yaşa.
0: zaman
1: Çok
0: yani.
1: sağ ol. Aynı şekilde bilmukabele. Aynı şekilde Göksun'la da yani albümlerimizde bir şekilde bir araya geliyorduk ama Rubato grubu olarak bir araya gelmeniz şahane oldu. Ve sizden çok acayip biliyorsunuz yani benim de hayatımı değiştiren ve müziğe
0: Kulakları
1: başlama
0: çınlasın.
1: sebebiyetimdir. Her daim her programda 35 yıldır söylerim ve biyografimde de yazar. Sezen Aksu olmasa bugün bir müzisyen olmazdı çok şükür. İyi ki beni böyle bir yola sokmuş ve sizin gibi çok değerli müzisyenlerle bir araya getirdi bizi. Yolculuğumuza başlamış olduk. Sizin de ama senin çok güzel bir anın var. 21 yaşındayken değil mi?
0: Tabii yani 94 yılıydı. İlk albümü çalmaya gittim. Rahmetli Onno abi vardı o zaman. Onno
1: Ah,
0: Tunç.
1: Onno Tunç.
0: 97'de
1: Rahmetli
0: zaten bir
1: anıyoruz.
0: uçak kazasında kaybettik onu. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun diyelim. Onno abinin o gün yaptığımız kaydı 10 sene sonra Ayda'ya kızının bana anlatmasıydı. O
1: Ay.
0: günkü kaydı 10 sene sonra ben Ayda'dan duydum. Özel Ayda bir çelistle tanıştım. Müthiş çalıyor şöyle böyle falan diye. Tabii onore oldum. Çok büyük onore oldum ama unutmayacağım anlardan bir tanesiydi o da.
1: Ve Sezen Aksu'nun sana söylediği bir cümle var. Çok güzel. Seni kalbime yazdım diyor. Seni ilk
0: Evet.
1: defa duyduğunda,
0: Evet.
1: değil mi? Enstrümanla birlikte duyduğunda.
0: Evet.
1: Ki yani gerçekten çok genç yaşta bir efsanesin bence Özer'cim.
0: Estağfurullah,
1: Vallahi
0: estağfurullah.
1: billahi.
0: Estağfurullah. Yani çok
1: Müthiş.
0: mahcup oluyoruz. Söyleme böyle.
1: Ya ne olur
0: Çalalım, söyleyelim
1: söyleyeyim ne
0: yani.
1: olur. Ne zaman, nerede ne zaman bulacağım bu fırsatı bir daha? Yani müthiş saygı duyduğum müzisyensin. Aynı şekilde Göksun'cum da canım sağ olsun.
2: Teşekkür
1: Yani dediğim gibi albümlerde bir araya geldik ama geçen zaman içerisinde de çok güzel zamanlarımız oldu beraber. Biz Anadolu Kavağı'na geliyorum. Orada
2: Evet.
1: çok güzel bir stüdyonuz var Anadolu Kavağı'nda. Geldim. Çok güzel bir enerjiniz var. Acaba bir şarkıyla devam etsek mi?
0: Tabii ki.
1: Nasıl olur? Süper olur. Ve bu şarkının adı ne olsun? Unuturum diye yorma kendini.
0: Selçuk abinin de adını almışken
1: Selçuk.
0: rahmetli Selçuk Tekay'ın Müthiş şarkısı. Ünal abinin, Ünal Narçın'ın sözlerini yazmış olduğu.
1: Sözlerini abinin.
0: Unuturum diye yorma kendini demişler. Her bir biz
1: asla unutmuyoruz. Unutmayanlardırız.
0: Aynen öyle.

0: Helal olsun, helal olsun. Ya solistik ne kadar güzel yakıştı sana ya Özer.
1: Abi sorma.
0: Valla.
1: Yakıştı değil, yapıştı.
0: Yapıştı mı diyorsun? Yoksa

0: şarkısı
1: yapıştırdık abi.
0: Vallahi mı diyorsun? Helal olsun. Yani peki sen de değil mi yani nefesli varken şarkı ama yani çello elinde olunca da çok zor
1: şöyle
0: yani.
1: Ki aslında ben hiç şarkıcı olmak niyetinde değildim. Bu,
0: ben yani de değildim. Arkada,
1: vallahi öyleydi. Arkadaşlarımın ısrarı üzerine enstrümantal olarak başladık. Hatta ilk birinci albümde Aşk diye bir eserim vardı benim. O eseri kaydettik. Arkasından müthiş bir türküyü kaydettik. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Dediler ki, abi okuman lazım.
0: Fena, güzel gidiyor değil mi?
1: okuman lazım.
0: Duygu var çünkü.
1: O gün bir girdik, okuduk, pir oldu. Benim için milat oldu o gün. Hani yıllarca oldu. Reddettiğim, yani sazıma karşı olan aşkımdan dolayı reddettiğim solistliği o gün başlamış oldum. Yani
0: ama neyse güzel oldu. Rubaut oldu, şahane oldu, evet. Harika oldu. Evet. Helal olsun. Evet. Ben çok yakıştırdım yani çok yakışıyor. Yani şarkı söyleme o dili var ya yani.
1: Dilimizden geldiği kadar, yani. Elimizden geldiği
0: kadar. Fazlasıyla geliyor. Evet. Helal olsun.
1: Sağ ol. Senin takdirin sağ olasın.
0: Helal olsun. Erap'cığım evet. Seni tanıştık evet. Ama tabii ki biraz araştırmam oldu. Yani müzikle alakalı babanın bir değil mi? Yani ilk müzik eğitimini babandan
2: babam
0: aldınız.
2: Babam müzisyendi hem edebiyat öğretmeniydi.
0: İsmini de lütfen.
2: Erol Görgün.
0: Erol Görgün. Erol hocam. Evet, saygılar olsun.
1: Öğretmenlerimize selam olsun. Ellerinden öpüyoruz.
2: İşte o müzik evi açmıştı babam. Düzce'de yaşadık o yıllarda. İşte ben de o müzik evine gelir giderken falan öğretmenlerin yanında falan öyle ben de piştim. Ondan sonra ama benim müzisyen olmamı istemiyorlardı.
0: Ya.
2: Fizik bölümünü kazandım.
0: Öyle mi?
2: Evet. İşte o sonra üniversitede Denizli'de okul açılmıştı. Müzik öğretmenliği okulu. Oraya geçtim. Sınavına girdim. Kazandım. Ondan sonra orada okuyup sonra İstanbul'a geldim. İşte abilerle tanıştık.
0: Aa ne de iyi
2: ondan
0: olmuş.
2: Sonra serüven öyle başladı yani vallahi İstanbul hayatı. Olmuş.
0: Yani seninle de bir, dediğin gibi stüdyoya geldiğinde tanışmıştık o zaman. Yani çok yani inanılmaz bir yumuşak tatlı bir yapınız var. Genel olarak bence rubato böyle bir çok güzel bir renk olmuş. Çok güzel bir tat, çok güzel bir lezzet. Ve bu grubun içerisinde tabii yer alıp da bas gitarla bu grubun içerisinde olup değil mi yani o eşliğin içerisinde bulunmak. Bence çok tabii, güzel olmuş yani.
2: Müthiş oldu yani. Benim dualarım böyleydi yani. Allah'ım beni çok iyi müzisyenlerle ama çok iyi insanlarla
0: çok iyi insanlar,
2: karşılaştırdı dedim. Yani. Denk geldi işte. Özer abi.
1: Karşılıklı
2: Göksun
1: ama
2: abi.
1: Yani her şey karşılıklı. Erat da öyle aynen, düzgün.
0: Gönlünüze göre vermiş.
1: Göksun da öyle. Şükürler olsun.
0: Ama şu anda çok güzel görünüyorsunuz. Yani inanılmaz bir güzel bir ışıltı var. Ben çok sabırsızlanıyorum. Çünkü dediğin gibi tekrar bütün TRT Müzik ekranında ümitli şarkılar şu anda ekranların başında olan bütün seyircilerime söylüyorum. Türkiye'nin en değerli müzisyenleriyle karşı karşıyayız şu anda. Ben bile böyle duruyorum. Saygıyla dinlemek istiyorum. O yüzden bir şarkı daha rica ediyorum sizden. Hikaye
1: ne demek?
0: Şarkımız var.
1: Sevgili Osman'ın bir şarkısı. Osman Şahin'in bir şarkısı.
0: Osman Şahin.
1: Osman Şahin. Son dönemlerde de yaptığı eserlerle dikkat çektiğini düşünüyoruz. Bize de bir tane eserini gönderdi. Gerçekten hikayesi de olan bir şarkı.
0: Sese de yakıştı.
1: Eyvallah.
0: Ekibe de yakıştı. O zaman hikaye evet. Rubato. Evet.

0: Vallahi ne güzel söylüyorsunuz. Böyle huşu içinde dinliyorum ya.
1: Vallahi olduğu kadar
0: Çok
1: sağ
0: güzel. Yok, çok güzel oluyor vallahi billahi. Çok güzel oluyor. Çok mutluyum yani sizi dinlediğimiz için. Ya çok büyük bir şans şu anda bizim için.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi öyle. Eminim ekranları başında seyircilerimiz de aynı keyfi yaşıyorlar. Şahane bir müzik keyfi. Göksuncuğum, yani bilmediğim şeyler var senin hakkında. Bugün öğrendim, biraz araştırdım. Fransa macerası var.
1: Evet abi,
0: Ya
1: orada doğdum
0: çok
1: ben.
0: acayipmiş. Bugün öğrendim onu. Değil
1: Eyvallah.
0: mi? Yani Fransa'da bir dönem geçiriyorsun. Bir ciddi bir zaman.
1: Evet, 11-12 yaşına kadar orada duruyorum. Ondan sonra buraya geliyorum.
0: Sonra Türkiye'ye geliyorsun.
1: Evet, ilkokulu bitirdim, oradan geldim falan.
0: İlkokulu orada bitirdin.
1: Evet.
0: Sonra buraya geliyorsun.
1: Evet, ondan sonra Saint-Benoît'a giriyorum.
0: Sen bana... Evet.
1: Ama bir sene okuyor biliyorum
0: Bir
1: oradan.
0: sene.
1: Atıldım abi, Türkçe bilmediğim için.
0: Türkçe bilmediğin için değil
1: Evet.
0: mi? Ama nasıl bir kader değil mi bu?
1: Evet, ondan sonra da zaten bizim ailemiz, yani Özer abiyle zaten akrabayız.
0: Biliyorsun.
1: Ailemiz müzisyen olduğu için müzeye yöneldim, işte konservatuvara girdim.
0: Kaderden kaçış yok.
1: Ya öyle.
0: Çok şükür.
1: İTÜ'ye
0: Yani
1: girdim.
0: oradan bu tarafa doğru, yani bu olumsuz mu bir şeymiş gibi görünüyor ama bunu olumluya çevirmek
1: Abi yazılmış artık, yapacak bir
0: yazılmış
1: şey
0: değil mi?
1: yok, evet,
0: Kaçış yok.
1: alnımıza.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi 35 sene öncesine gidiyorum. Sezen Aksu'nun konserine fırlayıp sahnede beraber şarkı söylemesek şu anda burada değildik yani.
1: Evet.
0: Kader hakikaten ağlarını güzel güzel örüyor.
1: Aynen
0: Ne
1: abi.
0: de güzel örmüş. Göksün Çavdar'a kavuştuk, çok
1: Ben
0: şükür.
1: teşekkür ederim sana.
0: Sazına kavuştuk. Seni dinlemek büyük bir güzellik. Yani
1: Çok
0: ben
1: teşekkür
0: bugün
1: ederim.
0: inanılmaz mutluyum. Yani albümlerimize gelip çalan müzisyenlerin Rubato grubu olarak bir yere gelip bu şekilde karşımızda olmaları bize çok büyük mutluluk veriyor. Sizleri duymak
1: Biz de çok
0: eminim.
1: mutlu olduk seninle beraber olmaktan Ümit abicim. Sağ olasın.
0: Kaptırdım gönlümü diyorum ama
1: Tabii.
0: güzel bir şarkı.
2: Sevgili Soner'in şarkısı bu da. Soner Han'ın şarkısı. Genç yetenek.
0: Soner?
2: Genç. Soner Han.
0: Soner Han.
2: Han. Gerçekten genç bir yetenek. Yani
0: Aferin.
2: çok yaşı genç
0: Söz
2: olmasına
0: besledi
2: rağmen söz bestedi ona
0: onu.
2: ait.
0: Helal olsun.
2: Böyle duygusal şarkılar yazabiliyor. Bazı insanlar hazır gelir ya.
0: Ya değil mi? Doğru.
2: Soner de öyle bir insan. Senin gibi sen de hazır
0: Eşe.
2: gelmişsin mesela dünyaya.
0: Yani evet, şiire biraz çok merakım vardı.
2: İşlenmesi gereken insanlardan bir tanesi.
0: Doğru ışığa, doğru
2: Diyorum.
0: güneşe,
2: Tabii.
0: doğru şeye de yönlendirilince müzisyenler inanılmaz açılmak için güzel fırsat buluyorlar. Yaprakları, çiçekleri açmaya başlıyor.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: Soner
0: şükür bizim.
2: kardeşimize de buradan o zaman
0: Selamlar olsun
2: selamlar
0: kardeşim,
2: olsun.
0: helal olsun. O zaman kaptırdım
1: Hadi.
0: gönlümü.

0: ölür ağlar bu halime.
1: Çok yakışmış.
2: Eyvallah, teşekkürler.
1: Aa, yakışmış, inanılmaz yakışmış. Yani şarkıyı kendine de, değil mi, o hale kendi yorumuna dönüştürmek.
2: Tabii.
1: Eminim yani ilk dinlediğinde çok biraz daha farklıdır ama.
2: Farklı bir versiyonda yolladı bize tabii bir şarkıyı da. Biz bu hale çevirdik. Şarkıyı böyle deniştirdik şarkıyı. Deniştirdik.
1: Ama güzel de olmuş. Öyle de olması lazım zaten.
2: Aynen aynen.
1: Zamanında ben Tarkan'a şarkı gönderdim. Dön bebeğimi gönderdiğimde, okuduğunda. Zaman içerisinde tabii kendi yorumunu katıp o güzelliği, o lezzeti onun içine koymadan olmaz. Mümkün olmaz. Değil. Bu arada yani müthiş gerçekten de. Yayından önce şeyden provalarda Hakan Yeşilkaya'yla orkestra şefimizle, orkestramız teşekkür ediyoruz bu arada, sağ olsunlar. Bugün tabii çok değerli Seren Yastımandar'ımızla konuk olarak, çok sağ olsun.
2: Söylemeden olmaz değil.
1: Mümkün
2: vallahi.
1: Değil. Mümkün

0: tarzı.
1: Benim çok sevdiğim kardeşim. Yani beraber zaman da geçirdik. 1,5-2 yıl komşuluğumuz da aynı zamanda. Beraber güzel zaman da geçirdik. Çok değerli bir müzisyen.
0: Şimdi Seren bizimle Yastıman beraber çalışıyor.
1: Vallahi süper ya. Çok sevindim.
0: Bizim için
1: çok
0: gerçekten ayrıcalık onun yanımızda olması. Sahnede bazen yoruluyorum şarkı söylerken. Serhan hemen şarkısını duyuyor. Serhan'a yapıyor. Sağ ol kardeşim.
1: Eşya çok sağ ol. Serhan Yastıman. Hakan'la konuşuyorduk. Onun sohbetini ettik. Yani müthiş bir kariyer. Özer, Göksun Ayşegiller hep. Yani ama sende bir kariyeri, bir ikinci kez tekrar baştan başlama olayı var. Evet. Ve inanılmaz bir başarı. Yani talihsiz bir kaza yaşadın elinden dolayı. Evet. Biz bunu biliyoruz tabii ki. Seyircilerimiz bilmiyor olabilirler. Ama sonrasında tekrar başa dönüp, tekrar oturup o parmaklar tekrar çalışıp ki yani sol elinde bir sıkıntı vardı. Ama çözdün. Ve tekrar bizimlesin ve aynı güzellikte ve aynı ustalıkla.
0: Şükür, şükürler olsun. Çok şükür. Yani buna hep şükrederim ben. Hayatımın en kötü zamanlarıydı. 2 yıl elimde sazım yoktu.
1: Değil mi?
0: 2 yıl boyunca tedavim sürdü. Ama her şerde bir hayır vardır. Ben öyle görüyorum. O başıma gelen hadiseyi de ben olumlu bir şeye çevirmek için.
1: Yaşa, bu çok önemli bir şey.
0: Yani tabii ki hiçbir zaman isyan etmedim buna ama. Yaşa. Yani Rabbim verdi, Rabbim neyse odur diye düşünüp öyle.
1: Bu şermiş gibi görünen hadiseyi hayra çevirmek kudretli insanların becerebildiği bir iş.
0: O da size Yaradan'ın vermiş olduğu bir
1: çok
0: şey.
1: Şükür, yani o, çok şükür.
0: Veriyorsa veriyor, vermiyorsa vermiyor.
1: Aynen öyle. Evet. Ama ne güzel, zaman öyle geçmiş güzel ve tekrar yani gerçekten de biz senin enstrümanistinle ben hayranım. Baştan beri yani 35 yıldır hayranım aynı şekilde.
0: Bir daha çalamayacağımı söylediler tabii. Hani asla çalamazsın bir daha dediler
1: ama.
0: Çok
1: acayip bir şey. Yani sesimizi kaybetmek, yani şarkı söylüyorum. Yani gitar çalmasam da olabilir belki, kurtarabilirim ama yani senin kaç yılını verdiğin enstrüman değil mi yani?
0: 2020
1: ay, ilk baştan başlangıçtan beri.
0: Bu hadisenin 2001'de başladı.
1: Daha da geriye gittik. İlk başlangıçtan
0: 84'te
1: beri
0: başladım ben. Konservatuvara girdiğimde işte 11 yaşındaydım.
1: 2025'teyiz. Evet. Bu ne güzeldik.
0: 84.
1: Allah nice güzel zamanlar nasip etsin size. Amin. İnşallah. Rubato'yu çok seviyoruz.
0: Cümlemize.
1: Müthiş. Tabii ki hayatımıza çok dokunan, çok tatlı insanlar var. Onlardan bir tanesi Müslüm Baba. Dokunmadığı bir hayat yoktur gibi düşünüyorum bu coğrafyada.
0: Işıkta uyusun. Rahmetler olsun.
1: Ne çok güzel eserler bıraktı. Ve benim çok sevdiğim bir eser Nilüfer şarkısı. Murat Anmonga'nın sözlerini yazdığı ve Müslüm Baba'nın da albümünü seslendirdiği ve inanılmaz bir yorum kattı. Ama Rubato'dan da çok merak ettiğimiz nasıl tınlar, nasıl güzellikle tınlar çok merak ettiğimiz bir eser. Nilüfer rica ederim.
0: Sunay'a da selam olsun. Sunay Özgür'e de bestecisine de selam olsun.
1: Selam olsun. Sunay'a da selamlar olsun. Çok yaşayın.

0: Çok yaşayın, çok yaşayın. Zamanıyla hakikaten değdi bize. Rubato çok yaşayın, gerçekten. Çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Vallahi şu anda böyle kendimi çiçek gibi hissediyorum. Güzel bir güneşin altına koydunuz beni. Suyu da veriyorsunuz. Ben açarım yani.
1: Müthiş konuşuyorsun abi. Sağ ol. Abi, sağ ol. Bizi vallahi o kadar yücelttin ki bugün. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz şu anda. Senin söylediklerine karşı ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
0: Gönüllerimize fazla güzellikler katıyorsunuz. Gönlümüzün içinde çiçekler açtırıyorsunuz. Çok yaşayın gerçekten. De. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Eyvallah. Değil mi arkadaşlar?
1: Bizim için de öyle gerçekten. Burada olmak gerçekten çok keyif verici. Senin programında olmak.
0: Sağ olun.
1: Buraya geldiğimizden beri bizi gerçekten o kadar güzel ağırlıyorsunuz ki tüm ekibe sonsuz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun. Ekibimize sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Göksun, çok güzel bir konuştuğum bir cümle var. Sadelikle ilgili konuştuğun şeyler var.
2: Çok konuşmam ben aslında.
0: Ama yani bir güzel bir not bu. Enstrümanist olabilirsiniz, tekniğiniz çok gelişmiş olabilir ama bunun içinde ruh olmazsa bu teknik tam anlamıyla güzelliğini yansıtmamış olabilir. Yani bütün o enerji yansıtmamış olabilir diye bir...
2: Evet abi, çok önemli bir şey
0: çok
2: bu.
0: Çok doğru değil mi?
2: Evet, yani sadece teknikle falan olacak iş değil. Tamam. Sabır erdemdir diye bir laf vardır abicim. Yani hocamdan öğrendiğim bir laftır bu. Yani sabrettiğin zaman her şeyi zaten sindire sindire öğreniyorsun içine abi.
0: Bir de duygu gelince işin içine... Ya bilmiyorum, iyi ki böyle bir mesleğe sahip olmuşuz diye düşünüyorum ya. Zaman zaman çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çok şükrediyorum, çok şükrediyorum.
1: Ben de çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Müzisyen yani, olduğumuz için.
0: Yani o güzel bir, ben dinlerken de o böyle bir içimiz böyle bir yükseliyor. Güzel bir yere götürüyorsunuz. Oradan aşağı indirip tekrar hayatın içine bir dizi bırakıyorsunuz. O akış benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da ve Ümit Hüseyin albümünde de inşallah beraber bir yere geliriz. Evet.

0: Yani inşallah güzel bir şarkıyla da bir yere gideriz. Sürpriz diyoruz.
1: Sürpriz diyelim. Yani sürpriz. Biz bir şeyler karıştırıyoruz Ümit'le beraber,
0: evet,
1: ama.
0: Evet. Paslaşıyoruz. Anadolu Kavağı'na o stüdyoya gidip biliyoruz. Evet. Ama güzel şeyler çıkacak inşallah beraber. Ben çok istiyorum tabii ki, inşallah. Güzellikle olsun. 1993 senesinde yazdığım bir şarkı vardı, Gülen Dam. Onu okuyayım diyorum, ona niyetlendim. Tabii o dönem dediğim gibi savaş vardı. Yugoslavya, Bosna, yani ben çok etkilenmiştim o savaştan 23 yaşımda. Ve ona istinaden de aslında etkilendiğim çok güzel güzel bir acı bir şey vardı orada. Televizyon haberleri duymuştum. Dayanamadım yani, içim parçalandı. İnsan da 23 yaşında böyle bir şey nasıl hisseder ben de bilmiyorum ama o dönem yazmışız.
1: Az evvel umarım... söylediğimiz şey işte Soner hakkında söylediğimiz şey,
0: evet.
1: Sende de var o. Yani gerçekten insanlar bazen hazır geliyorlar dünyaya ya. Doğuştan olunca bir başka oluyor ya.
0: Çok daha doğal ve çok daha akışta, evet, geliyor değil mi? Tatlı geliyor.
1: Sen de dünyadaki bütün şey, her şeylerden etkilenerek bir şeyler yazabilen, bir şeyler kaleme dökebilen birisi olarak gerçekten bir sürü müzisyenin ufkunu açmış bir adamsın.
0: Çok sağ ol. Bu anlamda vallahi, da... Çok mahcup. Sen de beni mahcup ediyorsun
1: olur
0: bugün.
1: Olur mu öyle şey? Olur mu? Doğruları söyleyince...
0: Çok yaşa, çok yaşa. Çok sağ olun valla. Ben de bir geldik kaç yaşına ama yani bir 30-35 yaşımız
1: geçmiş.
0: Çünkü
1: dün gibi ben ve senin bundan gocunmadığını da biliyorum. Yani dün gibi hatırlıyorum 90'lı yılları.
0: Yaşa,
1: o
0: hiç.
1: Stüdyoya girdiğimizde
0: yaşa.
1: Hani birbirimize çay verirdik.
0: Yaşa, aynen öyle.
1: Birbirimizin servislerini yapardık.
0: Ben servis yapardım. Aynen öyle.
1: Hepimiz birbirimize seve seve yapardık. Yani
0: hala.
1: Gerçekten bunu sen gelmeden önce de Anadolu'ya, Kavağa gelmeden önce de biz aramızda konuşmuştuk. O kadar değerli bulduk ki bunu. Tekrar söylemekten gocunmuyorum yani.
0: Ben de işte yani 35 yıldır o zaman bahsetmiştik Fuat Güner'in stüdyosu, FTS stüdyosu diye. Ben 35 yıl geçti. Hala Fuat abinin yanına giderim. Fuat abi çayımızı demleyelim mi? Demle yavrum der. Hiçbir şey değişmedi bizde yani. O kıdemler var arada, o saygı tabii, seviye terbiye var.
1: Tabii hiyerarşi de var orada.
0: Yani öyle yaşa geldik. Çok da güzel abilerimizden, çok güzel sevgi yani müzik sevgisi aşılandı bize. Çok da güzel doğru adreslerden geldi bu.
1: Bize bir Gülen Dam'ı söyle de dinleyelim o zaman.
0: Yaşa.
1: Eyvallah.

0: Çok yaşayın, sağ olun, var olun. Ah, vallahi zaman su gibi akıp geçiyor değil mi?
1: Bir ah çektirdi sana.
0: Vallahi çektirdi. Ben yani 23 yaşındaydım, 56 yaşına geldik çok şükür. Kaç sene geçmiş üstünden. Çok güzel.
1: Şahane. Aa, neler gelecek neler.
0: Sen tükendin, ben tükendim diye bir şarkımız var. Eser.
1: Sevgili Tan'ın şarkısı.
0: Tan'ın şarkısı.
1: Taşçı'nın şarkısı. Çok güzel de bir şarkı. Sabır mı kaldı vallahi. Can tükendi.
0: Süpermiş.
1: Bir yerde sen, hep sen mi haklısın? Hep olduğun yerde demiş.
0: Allah. Tan'ı da konuk olarak bekliyoruz inşallah ilerleyen zaman. Tan'cığım selamlar olsun.
1: Son zamanlarda
0: Harun
1: o da gerçekten.
0: Harun Kolçak. Vesile tanışmıştık.
1: En
0: Harun
1: son
0: Kolçak
1: yani konserlerinde rekorlar kırıyor gerçekten.
0: Vallahi.
1: Selam olsun kardeşim.
0: Selam olsun. Orada. Bekliyoruz Tan'cığım. Sen tükendim, ben tükendim. Tan Taşçı eseri.

0: Sağ olun, teşekkürler. Sağ
1: Vallahi biz teşekkür ediyoruz. Yakışmış ya, yani bazen ben de çünkü çok eser paylaştım diğer şarkıcı arkadaşlarımla, yorumcu arkadaşlarımla. Bazen paylaşmak çok güzel oluyor, çok işe yarıyor.
0: Paylaşmak
1: Başka bir yorum geliyor ortaya.
0: çoğalmaktır zaten.
1: Yaşa.
0: Aynen öyle abicim. Paylaşmak her zaman
1: Müzikte paylaşmak
0: çoğalmaktır.
1: çok hoşuma
0: Çoğu
1: gidiyor.
0: her zaman öyledir.
1: Değil mi? Her
0: Her zaman
1: zaman.
0: öyledir. Mesela biz senin bir şarkını okuyalım. Biz çoğalırız, seninle çoğalırız.
1: Ya
0: Sen
1: canım.
0: bizim bir şeyimizi oku,
1: Yaşa.
0: sen bizimle birlikte çoğalırsın.
1: Aynen öyle.
0: Öyledir. Bizim
1: Güzellikle
0: sevenlerimiz,
1: çoğalıyoruz.
0: sizin, senin sevenlerin. Güzellik, her şeyin güzelliği zaten
1: Yaşa yaşa.
0: insana
1: Aynen öyle.
0: öyle olur yani.
1: Vallahi ne güzel ettiniz. Ne güzel ettiniz. Vallahi biz eminim ekranlara başında seyircilerimiz de şu anda müziğin gerçekten doydular. Ben şu anda çok mest oldum.
0: İnşallah öyledir. Yani biz elimizden geleni
1: Kesinlikle.
0: yapıyoruz. Müzisyen arkadaşlarımızla beraber, sizinle beraber, kendimiz hep birlikte elimizden geleni yapıyoruz ama inşallah dediğin gibi
1: Ama
0: ekranları
1: rubat olup da
0: başındaki
1: güzel bir ses
0: insanlar da
1: çıkartmak, tek bir ses,
0: eyvallah.
1: güzel bir ses ve bu sesi de hep birlikte bir grup olarak elde etmek çok güzel bir şey.
0: Eyvallah abi
1: Ben
0: sana.
1: her daim çok isterdim. Yani bir grup tabi oturup da bir rock grubu olur, bir şey olur. Bir orada bir solist olmayı çok isterdim gençliğimde.
0: Grupçuluk çok zor.
1: Çok zor değil mi?
0: İnan çok zor. Yani herkesin ayrı derdi oluyor. Sahnede her derdini kenara itip arkadaşını
1: Aynen öyle.
0: düşünmek
1: Gözün
0: zorundasın.
1: peşindesin.
0: Tabii.
1: Şarkısı için ne sıkıntı yaşıyor musunuz peki?
0: E
1: Nasıl
0: tabii
1: oluyor?
0: anlaşamadığımız zamanlar oluyor tabii ki.
1: Solist
0: Yani
1: ama özellikle senin sesine yakışan bir şey.
2: genelde anlaşıyoruz
0: Genel,
2: ama.
0: yani şöyle
1: Anlaşıyorsunuz
0: şöyle
1: değil mi?
0: anlaşıyoruz. Diyor ki mesela Eralp diyor ki abi ben bu parçayı sevmedim ama ben çok sevmişim ya da Göksun çok sevmiş. Abi ben sevmedim deyince tamam deyip hemen kapatıyoruz mesela.
1: Değil mi? O hep
0: Yani
1: beraber o.
0: anlaşmalarımız bu
1: Ya,
0: mihvalde
1: güzel bir
0: oluyor.
1: anlaşma.
0: Yani şükür böyle büyük sorunlarımız olmadı şu güne kadar.
1: Tabii.
0: Yani büyük sorunlarımız
1: Olma
0: olmadı.
1: ihtimali de yok zaten yani.
0: Ya
1: Değil mi?
0: yani
1: Bak.
0: müzisyen adamın derdi müzik olur, başka derdi
1: Aynen de
0: olmaz
1: başka ne
0: yani.
1: olacak? İyi ki geldiniz.
0: Eyvallah.
1: Vallahi çok mutlu ettik. Biz bütün müzisyenlerimiz şu anda sizi duydukları için yani sizin dinledikleri için çok mutlular. Ve dediğim gibi ekranları başında müzisyen olup oturup genç başlayan arkadaşlarımız da bu işi üstadlarından dinlediler.
0: Ne mutlu bize. Yani böyle düşünüyorlarsa, böyle
1: Kesinlikle
0: düşünüyorsanız
1: öyle,
0: hep
1: kesinlikle.
0: birlikte ne mutlu bize
1: Kesinlikle
0: yani.
1: öyle.
0: Hep birlikte.
1: Güzel bir kapanışımız olacak ama ben dediğim gibi müziğe doyamadık ama çok güzel bir potpourri hazırladınız bize. Ben hiç
0: Evet.
1: tamamıyla müzikle bitirelim istiyorum. Bir kapanışım yapayım sonra tamamıyla müziğimizi güzel bir şenlendirerek devam edelim.
0: Eyvallah.
1: Bu hafta Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranında Rubato konuğumdu. Çok sevdiğim değerli müzisyenler konuğumdu. Ne mutlu bize. İyi ki onları dinledik. Bugün geldiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Söz Rubato'da ve beraber dokuruz değil mi?
0: Aynen.
1: Kapanış yapıyoruz.

0: Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım ve etnomüzikologum. Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Hay hay. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Şu an İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım. Sakarya'da yüksek lisansımı ve Malatya'da doktora eğitimimi tamamladım. Şu an halen Malatya'dayım.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de. İnönü Üniversitesi'nden mezunum, müzik bölümünden. Sanat Sokağı'nda ut eğitimi dersleri veriyorum.
0: Gündüz oraya uğradık aslında. Çok güzel bir yerde eğitim
2: Evet,
0: veriyorsunuz.
2: Malatya'mız için çok güzel bir yer.
0: Kesinlikle.
2: Sanat anlamına. Daha güzel günlerimiz olacak inşallah.
0: İnşallah. Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen. Böyle bir yerde sahne yaptınız mı önce?
1: Daha önce ben
2: bu kadar soğuktu yok.
1: Ben de bir ilk yaşıyorum şu an.
0: Yani kadim yapıların önünde.
1: Kadim yapıların önünde sahne çok aldım ama bu kadar rakımda almadım.
0: O zaman ilk eserimiz olarak ne olsun sizce?
1: İlk eser Yurdal Tokcan'dan Kürdi bir saz semaisi var. Sen Necem. Onu geçelim. Siz de eşlik edeceksiniz.
0: Eşlik etmeye
1: Bu
0: çalışacağım.
1: rakımda
0: Evet,
1: bakalım.
0: buradan Yurdal Bey'e selam
1: Sağ
0: olsun.
1: olasın.

0: Ayağınıza sağlık. Ayrıca dünyalarınıza sıcaklık.
1: Versin. Rabbim sıcaklık versin.
0: Aynen, çok güzel bir eser.
1: Evet. Gülbağ hocamıza da buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Olsun. Sizin müziğe girişinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl müziğe girdiniz?
2: İlkokuldaydım. İlk defa blok flüt almıştım. İstiklal Marşı'nı okuyup müzik dersine girmiştim o zaman. Benim annem de öğretmen. Aynı okuldaydık hatta. İstiklal Marşı'nı okuduk, sınıfa girdik, müzik dersindeyiz. Herkes işte çalıyor. Bir gürültü var sınıfta. Ben bir anda duydum. Korkma. Yani flütte duydum o sesi. Üflemeye başladım. Öğretmen geldi tabii. Öğretmene gösterdim çalabildiğimi. Çalıyor musun önceden dedim, yok. İşte ertesi gün velin gelsin.

0: benim öğretmenler odasında dedim.
1: Sendeki
0: Ya
1: o
0: aynı
1: yapıyı
0: okulda öğretmen
1: görmüştüm.
0: falan diye böyle. Eve bir geldim. Anne baba birbiriyle kavga ediyor. Annem diyor çaman çalacak, babam diyor ut çalacak.
1: Ha.
0: Böyle bir
1: Ama
0: kavga.
1: destek verdi herhalde abi sana.
0: Tabii
1: Güzelmiş
0: ki baba
1: ya.
0: baskın çıktı. Ut. Öyle.
1: Belki ya biz sizin için.
0: Benimkisi de biraz garip.

0: Dedi, aa dedi, sen bağlama mı çalmaya çalışıyorsun? Gel dedi, sana bir şöyle bir türkü göstereyim. Bir Malatya türküsü, Fırat kenarında yüzüp kayıplarını. Gösterdi, dedi bunu yarın sabaha kadar çalarsan dedi seni kursa gönderirim dedi. Tabii ben gittim odama. 10 dakika sonra geri geldim. Baba dedim, bu mu dedim. Gösterdim. Böyle şaşırdı. Ya dedi, sende kulak varmış ya dedi. Ve beni sonra bağlama kursuna yazdırdı. Ama benim içinde demek ki bir sanat müziği aşkı varmış. Sonra babam işte bir kanun yaptırmıştı. Görür görmez bir tutuldum böyle. Bu nasıl bir enstrüman yani, ne bileyim, mandallar var, bu kadar teli var. Dedim ben kesinlikle bunu çalmayayım dedim. O gün bugündür işte kanun çalıyorum. Müziğe başlama hikayem böyle diyebilirim.
1: İki başladın. Çok çok güzel
0: Hepimiz iyi
1: söyledin.
0: ki
1: İki başladın.
0: başladık.
1: Aynen. Kesinlikle. Çok keyif alıyorum sizinle çalmaktan.
0: Benim kralım.
1: Ne kadar soğuk olsa da
0: Evet.
1: bir eser daha çalmaya çalışalım mı?
0: O zaman bu kanunun günümüz virtüözlerinden benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum Göksel Bakdagir'i hepimiz tanıyoruz. Onun yine külli makamında Masum Aşk adlı bir eseri var. Onu çalalım diye
1: Birlikte
0: düşündüm.
1: deneyim
0: Olur.
1: olur.
0: Hadi benim.

0: Ellerinize sağlık. Sizin de. Hazır biraz ısınmışken hemen arka dinde bir aşkı bir şey çalalım mı?
1: Siz gerçekten ısındınız mı?
0: Az önceye göre...
1: İlker mod giymek üzereydi yani siz gerçekten aynen. Isınmadık ama...
0: Hava şartları onu istiyor.
1: Evet, yine de ortam harikulade, müzikler harikulade.
0: Evet.
1: Soğuğa katlanacağız.
0: Başlıyoruz en sonunda. O zaman ne çalalım?
1: Valla klasikler de güzel. Günümüzde de birçok güzel beste var. Ama arzu ederseniz Malatya'dayız.
0: Doğrudur.
1: Bir Malatya'dan bir kuble bir şeyler yapabiliriz.
2: Malatya'mız da güzel.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sizinle de.
0: Çok keyif aldım sizinle çalmaktan.
1: Biz de öyle.
0: Eminim ki devam etsek daha da keyifli olur ama
1: Kesin.
0: biz
1: Hava
0: belki
1: şartları
0: heykele döneriz. O
1: hava
0: yüzden
1: güzel olur.
0: bence bir dahaki sefer biraz daha, yani bu kadar manzaraya gerek yok.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama çok çok güzel oldu. Bu
1: Çok güzel.
0: unutulmaz bir an oldu benim için.
1: Kesinlikle benim
0: Bizim
1: için de.
0: için de. Burada Nemrut da beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Sizler de şeref verdiniz. Vallahi hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrarını temenni ediyoruz. Artık bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
2: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
3: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu. Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

0: Harikasın.
1: Siz de.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesinden hepinize selamlar, sevgiler. Bu hafta iki tane Gönül isimli şarkıyla başladık. Biri Aldırma Gönül'dü, diğer de Fikret Kızılok ve Sami Özkanoğlu. Sami Özkanoğlu'nun çok ismi zikredilmiyor ama bu Gönül şarkısında gerçekten beste olarak kendisinin büyük emeği var. Tabii ki gönül deyince işimiz gönül işi olduğu için hepimizin gönülden yaptığımız bir işin içindeyiz meslek olarak. Tabii ki bu bizim mesleğimiz ama en çok gönülü aradığımız yerde aynı zamanda
1: Evet.
0: biliyorsun bu iş gönülsüz olmayacak bir iştir.
1: Kesinlikle.
0: Yani akıl bize hep yol gösterici oluyor. Aklımız yol gösterici ama gönül yola çıkaran taraf oluyor. Ve
1: Çok güzel
0: gönül nedir
1: söyledin.
0: diye tarif et desem hepimiz herhalde gönülü çok farklı tarif ederiz. Şimdi sırada benim çalacağım bir enstrümantal var. Çok sevdiğim bir şarkı bu.
1: Bu bana gelsin ama.
0: Bu
1: Bu.
0: sana
1: Ben çok
0: gelsin.
1: severim bu şarkıyı.
0: Bu şarkıyı çok sevenler var. Benim gibi, senin gibi.
1: Çok.
0: Şimdi klarnetten dinleyeceğiz.
1: Dinleyelim.
0: Kara aç diyoruz.

0: Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Elinize sağlık. Ne güzel bir Sezen Aksu bestesidir değil mi?
1: Çok muhteşemdi. Kelimeler kifayetsiz.
0: Bunu itiraf edeyim. Sen seslendirmiştin ve etkilendiğim için bugün enstrümantal çaldım.
1: Ay ne güzel. Ben çok severim bu eseri. Senden de dinlemek ama evet, çok ayrıydı.
0: Senin yorumun da bir başkaydı ama onu da unutmadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar. İstersen diğer parçalarımızı
1: hemen
0: tek
1: devam
0: tek seslendirelim.
1: Edelim. Yine Sezen Aksu'dan devam edeceğiz. İki aynen, çok güzel şarkısını söyleyeceğim. Geri dön diyeceğiz. Önce sonra da tükeneceğiz.
0: Hemen sabırsızlıkla. Hemen.

0: Çok güzeldi. Herkesin eline sağlık. Harika.
1: Bravo.
0: Yani yaşayan bir ozan kadın. Kadın
1: evet.
0: Ozan.
1: Gerçekten.
0: Her dönemde böyle denk gelmez. Hani derler ya, ne mutlu ki aynı dönemde,
1: çok
0: yaşadığımız
1: şanssız,
0: dönemde
1: çok, çok,
0: şahit olduğumuz
1: çok özel
0: bir isim.
1: Çok güzel bir insan gerçekten.
0: Üretkenliği zaten tartışılmaz. Ama bakarsınız bazen bir melodi çok güzel olabilir. Söz onun yanında o kadar derin olmayabilir. Ya da söz çok derindir, melodi çok. Sezen Aksu bestelerinde hem söz hem melodiler oldukça zengin ve hani bazen çok bildiğimiz gibi şarkılarını bile eğer notadan takip etmiyorsak gerçekten yollar fark edebilir, yani bir anda değişik bir yere çıkabiliyorsunuz. O yüzden bestelerdeki o yüksek kaliteli melodiler ve aynı zamanda o düzenlemeler bir ders niteliğinde baktığın zaman.
1: Çok çok
0: yani
1: haklısın.
0: Bir ders, bir okul gibi. Sezen Aksu'ya Allah sağlık, sıhhat versin diyelim. Nefesi daim olsun. Bu güzel melodiler akıp devam etsin hayatımızda.
1: Evet.
0: Şimdi biliyorsun sırada çok güzel iki tane şarkımız var. Senin de bahsettiğin gibi. Ama gel bir değişiklik yapalım. Ben bekledim de gelmediğini. Enstrümantal çalayım. Arkasından gelen Yıldızların Altında. Sen de ona sözü söyle.
1: Tamam,
0: ne dersin?
1: Süper olur.

0: Harikasınız arkadaşlar. Gönlünüze sağlık. İki tane böyle çok güzel şarkıyı peş peşe seslendirmiş olduk. Şimdi ben bir tane enstrümantalle seni dinlendireyim Ece.
1: Harika.
0: Çok güzel bir beste var. Bestesi Avni Anıl hocamıza, Allah rahmet eylesin, ait. Öyle dudak büküp hor gözle bakma diyor. Yani ah bu şarkıların gözü kör olsun. Şimdi klarnetle dinleyelim.

0: Elinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Alpçim, senin de bütün ellerinde ayrı bir marifet var. 10 parmağında 10 marifet fazlası var hatta Alp'te. Gördüğünüz gibi darbuka ile başladı, davulla devam etti. Türker'in bunu görmesi lazım bence arkadaşlar. Tabii Türker olmadığı için bugün bol bol konuşuyoruz Türker'i. Çok seviyoruz Türker'i bu
1: Evet,
0: arada.
1: çok selamlar olsun buradan.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Evet, şimdi babuba diyeceğiz.
0: Aa bak,
1: Evet.
0: bununla ilgili bir şey var, onu söyleyelim de öyle gir. Şimdi biliyorsun sevgili Gülay Sezer, babasının bestesi bu.
1: Evet.
0: Hikayesi hüzünlü. Bunu daha önce programımızda da anlatmıştı kendisi.
1: Evet.
0: Bu hüzünlü olan bir şarkı olması, daha doğrusu beste olmasına rağmen türkü formunda hızlı çalındığı için çok neşeliymiş gibi algılanıyor. Hatta programda anlattığına göre Neşet Ertaş, rahmetli büyük usta Neşet Ertaş demiş ki babasına, ben bunu demiş böyle ağıt olarak dinlemeyi çok arzu ederdim. Ve bu gerçekten de babasının aslında bu duyguda yazdığını,
1: Evet.
0: hissettiğini söylemişti bize.
1: Sözler de onu hissettiriyor.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Harika bir beste. Gerçekten çok çalınıyor.
1: Çok
0: Kaç
1: seviliyor.
0: yıldır ben hatırladığım, bunun kayıt yıllarını falan çok net hatırlıyorum. O günden bugüne kadar hani böyle bütün sahnelere yerleşmiş ve repertuarda hep aynı yerde duruyor. Ve çok da keyifli yani aslında
1: Çok,
0: söylemesi de
1: çok,
0: çalması da.
1: çok.
0: Buradan Gülay'a da çok selam ve sevgilerimizi gönderelim. Çok kıymetli bir
1: Gönderelim.
0: ses, çok da değerli bir arkadaş. Şimdi çok güzel bir şarkı geldi. Bak bu şarkıya bayılırım işte.
1: Evet.
0: Bu şarkı çok yorumlandı bu arada. Yani az bir zamandır değil yani. Ta ki Barış Manço'dan beri, Barış Manço'nun sesinden de dinledik, sevdik. Her dönemde ama her dönemde ne zaman böyle biraz uzun bir aradan sonra hatırlansa yeniden gündeme gelen bir şarkı oluyor.
1: Evet.
0: Ve hem gençler hem önceki kuşak, daha eski kuşak, yeni jenerasyon hepsi bu şarkıyı çok seviyor. Ve sadece bir hassasiyet var bu şarkıyla ilgili. Bunu belirtmek istiyorum, altını da çizmek istiyorum. Bir müzik insanı olarak bunu söylemek, söylememek daha doğrusu aldığım eğitimi, bu işteki bir tecrübemi çöpe atmam demek. O yüzden söyleyeceğim. Evet, bunu yeni jenerasyondaki arkadaşların yapması çok güzel. Her türlü kitlelere ulaşabilmeleri muazzam bir şey. Lakin parçayı yanlış çalıyorlar. Yani bu Gamze Deyim şarkısının koma dediğimiz sesini yok ediyorlar. Ki bu şarkının özü de oradadır. O koma sesi iyi veremeyen klarnetçiler mi dersin? İyi söyleyemeyen sesler mi dersin? Aklına ne geliyorsa. Ve hatta bemol basana kadar duyuyorum. Yani bemol basıyor. Bu hassasiyetleri niye anlatıyoruz burada? Çünkü bizim okuldan aldığımız, öğrendiğimiz müziğin ilmini öğrendiğimiz yer bize bunu öğretti. Ve bestecilerin de hakkına, yazdıklarına saygı duyulması gerektiğini bildirmek zorundayız. Çünkü bir insan kendi bestesinin değiştirilmesini ve yanlış yorumlanmasını asla istemez. Bir besteci için en acı şey de budur. Ama maalesef bu parçayı bemol, natural, her türlü şekilde yorumluyorlar. Ona rağmen çok seviliyor. Ona rağmen çok seviliyor. Şimdi bunu seslendirelim.

0: Peh. Harikasınız valla.
1: Oh, ne güzel
0: yangın oldu ya gerçekten.
1: Çok.
0: Gerçekten yangın oldu. Parçayı seslendirirken enerji çok yüksek oldu bu sefer.
1: Çok sevdim bu parçayı, çok güzeldi.
0: Ben de çok sevdim. Herkese bir heyecan geldi, bir tansiyon arttı bir anda değil mi?
1: Kendimize geldik.
0: Yani elinize sağlık arkadaşlar. Bu hafta da her şey mükemmeldi. Sayenizde hep birlikte güzel güzel müzikler yaptık. İyi ki Serkan Çağrı sahnesine geldik. Beraber güzel şeyler yaptık bugün de. Senin de gönlüne sağlık
1: Ece. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizlerle müzik yapmak çok büyük bir keyif. O keyfi birlikte aldığımızı düşünüyorum.
0: Çok sağ ol. Hep beraber birlikte yapıyoruz bunu. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona erdi. Tabii ki son şarkımız Olanlar Oldu diyeceğiz. Ve programımızı bitireceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: bazı hayaller vardır. Bir adımla başlar, bir dokunuşla, bir denemeyle. Ve o küçük anlar aslında en özel başlangıçlara dönüşür.
1: Aferin.
0: Bir adım atabilmek, hem de tek başına, imkansız değil. Benden sonra evladım ne olacak diyen anne ve babaların hüznüne çare olmak imkansız değil. Tabii sizin desteğinizle. Hadi sen de bu bayram bağışını Ziçev'e yap. Yapacağın her bağış özel çocuklarımız için bir imkan olsun. Ziçev, tam yarım asırdır umudun adı.
2: Ekin ektim çöllere de yoldurmadım ellere.
3: Türküler Zamanı'da yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanı'nın bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum. Çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu. Seda Akman. Sedacığım.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

Yazık şu geçen zamana yazık. Yalan mıydı, biz mi aldandık?

0: kanka. Denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu...

0: Felakettir. Asla deneme.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

konuklarla çok güzel bir konu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

0: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

öttüğü zaman. Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Söyle kaç

Çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu. Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Notalarla dans ettiğimiz bir sabaha daha merhaba derken bu sabah kimle merhaba diyoruz? İlk sen Taylan Öner.
1: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Sen mi desem, Taylan mı desem, niye altını çizdiğimi birazdan seyircilerimize söyleyeceğiz. Ama öncelikle bir Taylan diyeyim. Hoş geldin Taylancığım.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bu neden bir konu? Hemen programımızın başında açıklayalım. Çok yakın zamanda bir single'ı çıkacak Taylan'ın. Ve hala hazırda karar veremedi. İlk sen olarak mı çıksam, Taylan olarak mı çıksam, yoksa ilk sen Taylan

0: öner olarak mı çıksam diye hala karar veremedi. Buna bu programda karar veriyoruz.
1: Sizin uğrunuza inanıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Öyle duyumlar güzel. Aldın mı?
1: Aldım. Biraz bir şeyler duydum tabii.
0: Evet, birçok sanatçı arkadaşımızın ilk programı benim programım oldu. Sen daha önce programlara katıldın biliyorum ama aynen. Uğur getireceğiz. İsmini de burada bulacağız. Çıkış ismini de burada bulacağız. Şimdiden seyircilerimize bunu not olarak düşmüş olalım.
1: Tam bir paket program olacak benim için. Çok güzel bu, çok iyi.
0: Evet, arka arkaya da canlı performanslarını dinleyeceğiz senin. Sen opera sanatçısısın aslında ve evet. Tırnak içinde operacı çocuk olarak tanındın. Bize biraz bu serüveni anlat bakalım.
1: Şöyle 7 yıl konservatuvar geçmişim var. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan opera şan mezunuyum. Lisansım oraya ait. Sonra ne yapabilirim diye düşündüm açıkçası. Zaten küçüklükten beri müziğin içindeyim. Bir şekilde aileden, çevreden, çocuk korosuyla başladım. Muhtemelen bunları detaylı konuşacağız diye düşünüyorum. Elbette. Orayı hızlı geçiyorum. Müziğin içindeyim zaten. Sonra bir şey yapmak istedim açıkçası kendimce ve bir yarışmaya, Türkiye'de yapılan çok popüler bir yarışmaya başvuru yaptım.
0: O Ses Türkiye söyleyebiliriz.
1: Aynen, O Ses Türkiye'ye başvuru yaptım. Dönüt aldım, olumlu dönüt. Aşamaları geçtikten sonra yayın çekildi ve eserde çok kararsız kaldık. Aslında Türkçe eserler seçmiştim ben daha çok. Sonra operacı olduğum için bir operatik bir şey duymak istediler ve Caruso'yu seçtik. Hatta bugün size bir popüler bir şey söylemek isterim uygun olursa. Onunla girdim. Sonra yayınlandıktan sonra yarışma. Birden Twitter'da işte sosyal mecralarda operacı çocuk, operacı çocuk diye bir cümle oldu. Caption gerçekleşti. Ondan sonra operacı çocuk olarak tanımaya başladım. Yani bu bir kimlik aslında, yapıştı ve devamında nasıl olur bilmiyorum. Göreceğiz.
0: Bundan şikayetçi misin? Değilsin herhalde.
1: Aslında şikayetçi
0: çünkü
1: değilim
0: çok büyük
1: tabii.
0: Bir ayrıcalık.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ayrıcalık aslında baktığınız zaman. Bir konservatuvarda okumak, yani okullu ya da işte halk dilinde mektepli dedikleri insan olmak onur verici açıkçası tabii ki. Ama ben aidiyet olarak içimden gelen, ruhumdan, kalbimden akan müzik Türk müziği.
0: Evet.
1: Yani daha söyleyeceğiz zaten bugün duyacaksınız. Onlarda daha başka bir hisle, hissiyatla söylüyorum. Daha başka bir bütünleşme yaşıyorum kendimce. Umarım karşı tarafa da, dinleyiciye de geçiyordur bu.
0: O halde şöyle bir şey yapalım. Seni Türkiye'nin tanıdığı eserle bir başlayalım programa. Ben genelde konuklarımıza şöyle bir soru yöneltiyorum ya da işte müzik bölümünde şöyle bir şey rica ediyorum onlardan. Tarzının dışında bir şarkı söyler misin diye. Sen çok güzel bir repertuarla geldin bize. Programımız süresi içerisinde çok güzel şarkılar söyleyeceksin arka arkaya. Ama bir tane tarzının dışında değil, tarzının tam içinde. Göbeğinde, tarzının içinde bir şey rica edeyim mi senden? Olur. Başlayalım mı? Hani o seni tanıdığımız eserle.
1: Yapalım.
0: Sonrasında devam edelim.

0: Taylancığım şahaneydi. Ağzına sağlık, nefesine sağlık, gırtlağına sağlık. Çok güçlü bir ses.
1: Teşekkür
0: Hatta
1: ederim.
0: Bir stüdyoda dinlerken bayağı bir penceremiz, bayağı bir cam olduğu için camlar kırılabilir mi diye endişe
1: biraz
0: ettik.
1: Biraz korktum. Normalde mikrofon destekli söylenmez. Buradan da söylemiş olayım. Opera camiası kızmasın bana. Akustik bir şey çektiğimiz için tabii ki mikrofon destekli bir şey. Ondan ben de korktum.
0: Karşı taraftan da duyulduğuna dair bir takım söylemler almadık değil yani. Boğazın diğer ucundan sesin duyulmuş. Haberin olsun. Peki, biraz çocukluğuna dönmek istiyorum ben. Az önce de konuşmuştuk. Çocuk koroları, kendini ilk keşfettiğin zamanlar. Yani ben müzisyen olacağım dediğin zaman neydi? O an hangi andı? Hatırlıyor musun? Yoksa aslında hiç hatırlamadan kendini içerisinde mi buldun?
1: Aslında bununla ilgili bir gün tarih gibi bir olay veremeyebilirim açıkçası.
0: Ya gün tarih zor zaten de.
1: Gelmez zaten
0: an
1: de.
0: Olabilir.
1: En azından yıl olarak söyleyebilirim. İlkokul 4. sınıftan beri benim operacı olmak istiyorumla aslında ben başladım. Yani İzmir'den Mersin'e taşındık. O dönemde bir müzik öğretmenim, buradan da sevgiler Engin Aktu. Onun keşfiyle çocuk korosu, Mersin Devlet Opera Balesi'nin çocuk korosuyla başladım. Polifonik korolarda devam ettim. Sonra orada solistlik, koristlik derken provalara erken giderdim. İçeriden böyle operacılar akustik bir şekilde mikrofonsuz söylerlerdi. Ve o büyük ses hayranlığım orada başladı aslında benim. Yani bir aşkla dinliyordum. Bilerek erken gidiyordum, kapıdan dinliyordum. Bakıyordum çıkıyorlar, mikrofon yok, hiçbir şey yok, desteksiz. O beni büyük bir aşka itti aslında yani. İlk başlangıcım o oldu, miladım o diyebilirim. Sonra istedim. Bir şekilde hayat beni İstanbul'a getirdi. Ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dediğim gibi mezun oldum. Şimdi artık daha başka neler yapabilirim, müzik kariyerine neler ekleyebilirim diye düşünüyorum. Sizin de dediğiniz gibi Ocak'ta planladığımız 1,5 senelik bir single.
0: Ondan bahsedeceğiz.
1: Tamam.
0: Ona değineceğiz ama müzik kariyerinde çok uzun bir yolculuk seni bekliyor. Ve artık çok da iyi bir eğitimin var. Birçok şeyi öğrendin, çok donanımlısın ama bir noktada duruyorsun, artık kendi yorumunu oluşturmak istiyorsun.
1: Aynen
0: ve
1: öyle.
0: Türkçe şarkılarla sevenlerine seslenmek isterken bir tanesini şimdi müziğin ritminde bize söylüyorsun.
1: Dinleyelim.

0: Az önce konservatuvardan bahsederken, daha çocukluk yıllarından bahsederken şöyle bir şey söyledin. O okuldaki büyük büyük sesleri duymak sana bence çok ihtişamlı geldi. İhtişamlı biri misindir? Büyülü geldi belki de.
1: Yani evet, ihtişamlıyım diyemem, böyle net bir cevap veremem tabii onunla ilgili.
0: Duygularda ihtişamlı mısın dedim.
1: Duygularda yükseğimdir,
0: Aslında onu
1: evet.
0: sormak istedim.
1: Yükselen ikizlerin o up şeylerini, duygularını yaşıyorum, level'larını. Ama şöyle bir şey, tamamen ruh meselesi. Yani gerçekten evet, opera sanatçısıyım, opera mezunuyum. Ama gerçekten ruhumdan gelen, söylerken mutlu hissettiğim ya da hissederek söylediğimde karşı taraftan aldığım reaksiyon, o işte paha biçilemez bir an. Yani orada beni en etkileyen nokta, onun için zaten ben bu yolda Türk müziği, ya işte Türkçe eserler olarak bir karar aldım kendim müzik kariyerimde. Umarım başarılı olur. Çünkü uzun soluklu bir şey olsun istiyorum kariyerimin. Yani sadece söyledim, işte atıyorum bir çalışma yaptım, göründüm ve bitti gibi bir yerden değil de daha uzun soluklu, ölümsüz eserlerde, bende, sesimde.
0: Herkesin
1: Dileği,
0: dilediği.
1: aynen öyle, herkesin ortak dileğidir eminim. Benim de o yönde.
0: Peki reaksiyon dedin. Bugüne kadar seni en şaşırtan ya da en mutlu eden ya da en ilginç gelen reaksiyon neydi? Ya da hayal kırıklığına uğratan da olabilir.
1: Evet, hayal kırıklığım var. Bunu sormanız beni mutlu etti bir yerden.
0: Fark etmedim değil.
1: Şöyle hayal
0: Biz
1: kırıklığı...
0: de deriniz.
1: Çok özür dilerim. Şöyle bir hayal kırıklığı aslında, yani isim vermeden anlatayım bunu.
0: Ver
1: De, hayır, yok, yapmayayım. O
0: onu da
1: kadar.
0: bulacağım birazdan.
1: Kesin ağzımdan
0: Az sonra
1: kaçırırım
0: ağzından kaçıracak sevgili TRT Müzik seyircileri. Önce bir şarkı, sonrasında ismi alıyoruz.

0: Sen şimdi en mutlu olduğun, en heyecanlandığın reaksiyonu bir tarafa bırak. Şöyle koyalım onu bir köşeye. En hayal kırıklığına uğradığın, seni hayal kırıklığına uğratan reaksiyon neydi?
1: Evet, bunu aslında hayatımdaki çoğu kişi bilmez. Bu benim travmalarımdan biridir. Çocuk yaşta yaşadığım için aslında unutmuyorum detaylı bir şekilde.
0: Uzanmak ister misin?
1: Yok, bence gayet rahatım ben şu an. Teşekkür ederim. Küçükken Kore'ye gidiyorum demiş. Buradan gayet isim vermiş olacağım.
0: Hiçbir şey anlamadık. Sen küçükken bir yere gidiyordun. Biz bir şey anlamadık. Evet.
1: Bir hocam vardı. İsmi lazım değil. İşte öğrencilere, korodaki solist, korist öğrencilere büyüyünce işte üniversitede ne istiyorsunuz? Hangi bölümü okumak istiyorsunuz? Gibi bir soru yöneltti. O sırada da yemek masasındayız, böyle kalabalık bayağı. Herkes işte söyledi. Çünkü ben Güzel Sanatlar Lisesi mezunu değilim. Ben meslek lisesi mezunuyum baktığınız zaman. Sonra konservatuar hayatım başlıyor benim. Küçüklükten beri evet söylüyorum, bir nevi içindeyim ama sonradan profesyonel anlamda başladı.
0: O ses ben, zaten bir şekilde çıkmıştır, hapşırık gibi yani.
1: Muhtemelen hani bir öyle bir anda gitti kaçtı. Operacı olmak istediğimi beyan edince bu saatten sonra çok zor dedi bana ve ben o sırada yani küçüğüm, ilkokul yaşında
0: bu
1: daha.
0: Sonra...
1: Bu saatten sonra çok zor operacı olman dedi. Bu benim için hem oradaki masadaki öğrencilerin yanında yaşadığım bir travma. Yani ona mı yanayım, operacı olamayacağıma mı yanayım, herkesin içinde söylendiğine mi yanayım?
0: Bir de bu saatten sonra çok yaşlı hissetmişsindir kendini, yani, kaç yaşındaydın?
1: Şey düşündüm, herhalde bir eşik var gerçekten, bir yaş eşiği var, ses mutasyonu mu tamamlanıyor acaba diye böyle bilimselken çocuk aklıyla bir şeyler düşündüm ama
0: yok. Şu an öğrendin ki öyle bir şey yok.
1: Gayet
0: bizi
1: oldum,
0: de
1: okuduğumu bitirdim gayet.
0: Bilmediğimiz yanlış bir şey söylemeyelim yani ama ilkokula gittiğine göre çok küçüktün demek ki.
1: Küçükken 4. sınıftaydım.
0: İşte 4. sınıf kaç yaşında olmuyor 4. sınıfta?
1: 6'da başladım, 10.
0: 10 yaşında.
1: 10 yaşındayım.
0: Bu saatten sonra zor. 2,5 yaşında başlaman
1: gerekiyor.
0: Ya da doğarken operacı olarak. Acaba çok ilginç yani, destek olunması gerekirken belki de tetikledi seni. Daha
1: muhtemelen
0: da kamçıladı.
1: Aynen öyle, kamçılamış. Yani şu anki yaşımda bakıyorum, bazı olaylarda kamçılanmak mı bana iyi geliyor yoksa işte alkışlanmak mı daha motive ediyor? Ona daha karar veremedim ama o zaman travma yarattığı kesin. Ama yine de teşekkürler buradan. Güzel bir şeye vesile oldu.
0: O yüzden çok bağırıyor olabilir misin?
1: Olabilir.
0: Hala o öğretmenine bağırıyormuş. Ekran başında bizi izliyorsa öğretmenin, hala oraya bağırıyor. Sevgimiz, saygımız sonsuz öğretmenlere. Ama tabii ki bazıları da belki kamçılamak için böyle şeyler söylüyor.
1: Umarım
0: bilemeyiz.
1: Umarım istemsiz yapmıştır. Yani bile isteye değil de.
0: Öyle diyelim, öyle olsun. Güzel bir şarkı dinleyelim senden.
1: Tabii ki.

0: Taylancığım öyle bir söylüyorsun ki. Bak gidememi söyledin Sezen Aksu'nun o enfes şarkısını.
1: Sevgiler buradan yakın muhtemelen.
0: Evet,
1: Konum
0: tam
1: olarak
0: adres
1: yakın
0: vermesek
1: olabilir.
0: de Boğaz'ın karşı yakası, karşı tarafı sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Hani bir bölüm var ya, o zaman git radyoyu aç. Gerçekten kalkıp radyoyu açacaktım.
1: Radyo
0: bir
1: yok ama
0: yere gidecektim yani, ya bir radyo olacaktım böyle, çünkü şey gibi söylüyorsun, hani ses tonun
1: bas
0: bas
1: baritonum
0: bariton
1: aslında, evet.
0: musun? Bas bariton. Fena.
1: Sizde yani bir şey diyemeyeceğim.
0: Yani o ses tonuyla, o bas bariton sesinle ve o zaman git radyoyu aç halinle ben böyle bir emir kipi gibi
1: Estağfurullah. Bir yönlendirme yaptım ama yani git ve
0: yapasım
1: aç artık.
0: geldi. Yani çok güzel müzikallerde de yer alabilirsin. Çünkü oyunculuk yanın da var gibi hissettim. Ben şarkıları biraz anlatıyor gibi söylüyorsun.
1: İşte o yaşamak dediğim aslında bir konu öncesinde. O yaşamak hissiyat ve karşıya bunu nakledebilmek ya da nakşedebilmek benim için en değerlisi. Ve yapabiliyorsam ne mutlu bana yani şu an. Eğer radyo için kalktıysanız iyi bir şey başarmışım
0: Ya
1: demek
0: yayında
1: ki.
0: olmasaydım, kayıtta olmasaydık radyo için kalkabilirdim, onu söyleyebilirim sana. Biraz single'dan bahsedelim. Nasıl bir çalışma?
1: Şöyle 1,5 sene oldu yaklaşık bu single, yani O Ses Türkiye'den sonraki
0: Süreçte.
1: zamanda, süreçte gerçekleşti. İzmir'den sevgili Pınar Tosun'a da selam olsun. Kendisinin bestesi, söz müzik. Çok güzel eseri ilk gönderdiğinde çok bütün hissettim. Yine dediğim gibi duygu.
0: Evet.
1: Çok bütün hissettim ve dedim yapabilirim. Zaten müzikal artık, yani müzik kariyerime başlamam gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel anlamda. Sağ olsun çok güzel bir beste yapmış. Söyledik. Artık böyle son demleri eserin. Şu an demlenme kıvamında. Yakın bir tarihte çıkarmayı planlıyoruz. Kısa.
0: Harika.

0: Mutlaka biz çekimimizi yaptıktan sonra, yani şu an gerçekleştiriyoruz. Belki de çıkmış bile olabilir. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok,
1: Çok
0: güzel,
1: sağ olun.
0: çok keyifli bir şey olacağına da, bir çalışma olacağına da eminim. Yolun açık olsun.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

0: Eğitimin Batı kültürü üzerine,
1: Aynen.
0: ruhun nasıl? Ruhunda Batı mı?
1: Baktığınız zaman müzik evrensel bir şey. Yani Batı, arabesk, Türk halk, işte Türk pop diye ayırt etmiyorum ben kendi repertuarımda. Çünkü hepsinden bir şeyler var. Evet, operayı da birikmişim var ve eğitimini aldığım için evet yapıyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Opera söylerken de başka bir aleme
0: O
1: gidebiliyorum. Çünkü onun
0: role
1: başka bir şeyi var. Yani
0: giriyorsun.
1: o tamamen başka bir rol gerektiriyor. Onu da hissediyorum. O da kalbimde tabii ki. Ama evet, Türk müziği ve ruhum arabesk. Yani nameler olsun, arabesk olsun, böyle dolu dolu ruha işlesin, nakış gibi işlesin istiyorum.
0: Çünkü bazı dinlediğim şarkılarını, burada seslendirdiğin şarkılarını çok batı tandanslı şarkılar olsa bile onları bir sonunda bir gırtlak, bir
1: Aynen.
0: name.
1: İkisini meç etmeyi seviyorum aslında.
0: Peki ruhum arabesk derken onu biraz açar mısın? Yani ne yanı arabesk ruhunun? Mesela en arabesk hareketin nedir?
1: En arabesk hareketim.

0: Uyandığımda arabesk bile yatarken uykuda bile arabesk dinliyorum. Yani bence arabesktir.
1: Ha, o kadar.
0: Bayağı iyi.
1: Dinliyorsun da.
0: Sürekli. Hem beni tanıyanlar bilir, bir saniyem yoktur dinlemediğim. Söylemeyi geçiyorum yormayayım diye kendimi de. Dinlemediğim bir an yoktur. Yani uyku esnasında sayaç açarım. Atıyorum 2 saatlik. O sayaç akar, arabeskler döner ve ben öyle uyumuş olurum. Uyandığımda bitmiş olur zaten yani.
1: Çok az operacıda olan bir şey bence bu.
0: Bence de. Ben şöyle bir şey, buradan genel bir opera yorumu yapmış
1: Lütfen.
0: Olayım. Hepsinin içinde eminim ki birazcık arabesk, Türk müziği bir şey vardır. Yani çünkü bir yerden sonra illaki ruh, kendi yetiştiğin toplumdaki kültürü, ya o besini arıyorsun. Bu bence ekmek su kadar doğal bir şey
1: İhtiyaç.
0: Bu arada. Anılması da, yani hissetmesi de gerekiyor herkesin. Ben hissettiklerini düşünüyorum. Buradan naçizane yorum yapmış olayım onlara.
1: Her operacı değil, her Türk'ün içerisinde böyle bir şey var.
0: Aynen öyle. Olmak zorunda çünkü.

0: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Müzik yolculuğunun henüz çok başındasın. Aslında bizim seni tanıdığımız rotanın başındasın. Sen çok aynen küçük öyle. Yaşta, çok yıllar önce bu yola çıktın. Hedeflerin neler? Tam ne noktadasın ve nereye gitmek istiyorsun?
2: Yani müzik adına evet bir noktadayım diyemem, bu ayıp olur. Çünkü müzik derin bir kuyu. Hiçbir yerde değilim belki başlangıçta. Ama ileride ölümsüz bir yorumcu, sanatçı ya da nasıl adlederse insanlar bilmiyorum ama ölümsüz olmak istiyorum. Hı hı. Yani gayem bu aslında. Çünkü eğer ölümsüz olduk, yani vefat ettikten sonra da müzik piyasasında ya da işte hayatta konuşuluyorsan, isim yapmışsan, altın harflerle yazdırmak dediğimiz şey aslında. Onu yapabildiysen olmuşsundur. Hı hı. Bir iki eserle ya da işte bir iki single, albüm bir şeylerle sonlansın istemem açıkçası. Hep devamı gelsin. Hep beslenebileyim. Hem ruhum beslensin hem ruh besleyebileyim isterim. Umarım bu dileğim, gayem gerçekleşir. O payeye erişmek istiyorum açıkçası.
1: Allah gecinden versin ama bu hayattan ayrıldıktan sonra da eserlerinle, şarkılarınla burada kalmak istiyorsun aslında. Aynen devam öyle. Etmek aynen istiyorsun. Öyle. Evet, programımızın başında ilk sen Taylan Öner dedik. Ve hali hazırda ekibin karar veriyor. Sen de karar verme aşamasındasın dedik. Bizim programda karar verme.

0: istedik. Ben ekip arkadaşlarıma sordum, kimi Xen ismiyle çıksın dedi, kimi Taylan dedi, kimi Xen Taylan Öner dedi. Bence çok uzun, İspanyollar gibi.
1: Ben bile uzun söyleyemem.
0: Xen Öner diyenler var. Hatta
1: Öner.
0: Çoğunlukta bence de Xen'i kullanabilirsin. Taylan çok var çünkü. Yani Taylan tarzı.
1: Tamamen size bırakıyorum. Umur getireceğinizi düşünerek.
0: Öyle mi? Evet. Bir iki imza atıyoruz müziğin ritmi programı olarak.
1: Kariyerimi siz inşa edin şu an.
0: Aa, estağfurullah.
1: İsim sizde, isim hakkını size veriyorum.
0: Ya rica ederiz. Ama çok heyecanlandım. Biraz da sorumluluk yükledin ama müziğin ritmi olarak böyle bir şeye imza atmış oluyoruz şu anda. Bundan sonraki yolculuğunda ismine biz karar veriyoruz. Ve çoğunluk İlksen Öner dedi. Ben de İlksen Öner'le müziğin ritminde birlikte olduğum için çok mutluyum. Sevdin mi ismini?
1: Alıştım bir an önce. Benimmiş gibi hissediyorum.
0: Bundan sonra böylesin. Yolculuğa böyle devam edeceksin.
1: Benimsedim açıkçası. İlksen Öner. Kısa, öz bence hoş. Yani... Ulama da var. İlksen Öner. Ne? Ö. Bence gayet güzel, hoş. Teşekkür ederim.
0: Evet, Türkiye'nin
1: yakın... Beni büyük bir dertten kurtardınız.
0: Türkiye'nin yakından tanıdığı ve tanımaya devam edeceği İlksen Öner bugün bizle birlikteydi, bizlerle birlikteydi. Ayağına sağlık, ağzına sağlık, notalarına sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Nice başarılarda denk gelmek, görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Efendim, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın.

Gidiyor musun? Gitme. İçimde bir korku var. Biliyor musun? Böyle başlar ayrılıklar.

Dostum gitme, içimde bir korku var. Biliyor musun böyle başlar ayrılıklar.

0: aşılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri al.

Merhaba dostlar. Yollar uzun, yollar yokuş, ova, yollar dağ. Yollar yorucu ama yolların sonu gönül doyurucu. Hani soframızdaki hormonsuz domates gibi. Hedefimiz Latife Hanım'ın Uşaklı oluşundan dolayı Atatürk bizim eniştemizdir diyen Uşak ilimiz. Antik Karun hazineleri, ilk elektrik santrali, tarhana diyarı, sadece milli mücadelede değil, halı, kilim ve battaniyede makine tekstiline karşı üretime devam edeceğiz diyen ilk kadın örgütlenmesi Uşak'ta. Fakat yol üzeri Burdur'un Bucak Yaylası'nda tertemiz öyle bir doğa vardı ki, inanın benim yerime olsanız siz de oturup çalardınız.

0: Yüksel Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sümer Bey saygılarımı sunuyorum.
0: Sağ olun, saygı bizden efendim. Siz kaymakamlık yaptınız, vali yardımcılığı yaptınız, çok önemli görevlerde bulundunuz.
1: Evet.
0: Ama bunun yanında biz sizin derlediğiniz türküleri yıllarca TRT'de okuduk. Şimdi bakıyorum böyle Uşak türküleri, Evrenköy'ün alt yanında, Bostanı, Dudu Kız.
1: Evet.
0: Özay abi çok okurdu bunu değil mi?
1: Çok okurdu ve bir de bir plakta torunun nineye mektubu olan plağın arkasında bunu okudu ve altın plaka salmıştı.
0: Bizim de ustamızdı, Meddah da aslında Özay abi. 15 sene aynı stüdyoda çalıştım ben.
1: Aynen.
0: Tabii onun çaldığı o Yaren'e de siz isim vermiştiniz.
1: Evet, evet öyle oldu. 1974'te Cafer Ayşin abimiz tarafından yapıldı.
0: Halit Kıvancı'nın programındaydı.
1: Halit Kıvancı'nın 76'da Ankara Televizyonu'nda bir kadın bir erkek yarışma programında Halit Kıvanç şunu söyledi. Özay Bey dedi bu sazın ismi, üçlü sazın ismi nedir? O da dedi henüz ismi yok. O zaman sayın seyircilerimizden rica edelim. Gelecek ayki programda bize önerilerde bulunsunlar. Biz de jüri olarak seçelim bir tanesini. Oylum üç kolda Şiare. Ya, ben de Yaren'ler ismini, Yaren ismini önermiştim.
0: Arkadaş demek zaten. Yani
1: arkadaş, bu, dost demek Ege'de tabii, çok önemli tabii. Bir...
0: Yani bir saz, Uşak'ta da bir sazla bir çalanın arkadaşıdır.
1: Tabii çok önemli bir kelime. Orada ben de Burdur Tefenli Kaymakamlığı'na henüz atanmıştım.
0: Evet.
1: Orada benim ismim anons edildi. Ve Özal Gönlüm imzalı da güzel bir cüra, işlemeli evet. Bir cüra kazandım.
0: Bir kaymakam olarak, ülkemizin bir yöneticisi olarak kendi halk kültürünüze verdiğiniz değerden dolayı siz de çok değerlisiniz Yüksel Bey.
1: Sağ olun. Sizi de halk müziğimize, halk kültürümüze ve ulusal kültürümüze yaptığınız katkı için gönülden kutluyorum. TRT'mizi gönülden kutluyorum.
0: Sağ olun efendim.

Oh be, mis gibi havayı Yüksel Ayhan Bey'le depoladıktan sonra yola koyulalım artık. İlk olarak Şaban Er'in nameleriyle birlikte uşağımızı havadan görelim. Ne dersiniz?

0: 10 yıldır bu türküyü okumuyorum. İlk defa okudum. Çünkü 10 yıl önce Harbi Define'de oynamıştık biz, değil mi? Uşak'ta çekilen filmdi. Evet. Hakkı Görgül'ün çektiği. İlk o zaman dinlemiştim. Nasıl hoşuma gitmişti bu türkü.
1: Evet.
0: Ve çok sevildi.
1: Ve ilk defa da orada okumuştuk zaten.
0: Evet.
1: Yani orada biliniyor. Oradan bu tarafa biliniyor.
0: Ben de 10 yıl beklemişim demek ki okumayı.
1: Evet.
0: Ama sahibiyle okumak çok güzel. Bir de siz burada çünkü çok güzel müzik çalışmaları yapıyorsunuz. Dünden beri bize anlatıyorlar. Şaban Hoca böyle böyle insanları topluyor. Neler yapıyorsunuz?
1: Uşak Dostane Yarenleri adına grup kurdum. Yani bir eylem başlattım.
0: Evet.
1: Bunda şey yok. Düzenli bir koro değil.

0: Bir dernek değil, bir şey değil, hiçbir şey değil.
1: Evet.
0: Bütün meraklı, seven, söyleyen herkes geliyor. Adına da Dostane Yarenleri serbest mikrofon dedik.
1: Oo.
0: İnsanlar geliyorlar, şiir söylüyorlar, hikaye anlatıyorlar, türküler söylüyorlar ve kıstas yok. Kim isterse ben yaparım. İnsanları özgüveni olan herkese zaten özgüveni teşvik için böyle
1: Bravo.
0: bir yolu. Şey var yani bizim grupta sirkülasyon var. Bugün 3 kişi gelmiyorsa aynı hafta 5 kişi katılıyor. Bütün halka açık. Dolayısıyla çok değişik bir şey oldu. Katılımlar bazen salonumuz yettiği kadar 150-200 kişiyi buluyoruz. Yani haftada bir gün yapıyoruz ama
1: Müzik üzerinden demokratik bir sivil örgüt
0: aynen
1: oluşturmuşsunuz
0: öyle
1: siz.
0: efendim. Yani
1: Kutluyorum.
0: türkülerin ya da müziğin birleştirici gücünü kullanarak böyle bir ortam oluşturduk.
1: Hadi oradan getirdiğiniz bir arkadaşınız varsa bize bir
0: Var
1: türkü
0: var getirdim
1: söylesin.
0: hazırlıklıyım.

0: Uşağımızın Çınarcık köyünde Baki isimli bir çocuk yetim kalıyor.
1: Evet.
0: Karaağaç köyünde zengin bir aileye evlatlık veriliyor. O ailenin bir tanecik kızı var ve bu kızla evlendiriliyor. Baki askere gittiğinde bu kızın akrabaları mal ele gitmesin, başkasına gitmesin diye kızı kandırarak oğullarına kaçırtıyorlar. Baki askerden döndüğünde bakıyor ki hanımı evde yok, kaçmış. Bu duruma dayanamıyor ve eşini öldürüyor. Bu olayın üzerine bu türkü yakılıyor hocam.
1: Evet. Kadın cinayeti var.
0: Kadın
1: bunda,
0: cinayeti var.
1: Ama Baki de pişmandı galiba sonradan.
0: Baki sonrasında çok pişman oluyor. Ne oldu bana? Vurdum ama dert oldu bana diye. Türkünün devamında da o sözler var. Çok pişman oluyor bu durumda.
1: Evet. Şaban hocamızdan biz bunu dinleyelim o zaman. Haydi.

Ya böyle dostlar, halkımızın türküleri yaşanmışlıklar, acılar, coşkular ama gerçekler. Lise yıllarımda kasetlerinde dinlediğim Mustafa Çobanoğlu ağabeyimle tanışmak bugün nasip oldu. Yakalandığı korona hastalığından yeni çıkmıştı ama gene de inanın içindeki çalma söyleme aşkı yaşıyordu.

Keçiye, ceylana, ata, börtü böceğe Türkiye yakılır da. Barış Manço arkadaşım eşek der de. Mustafa Çobanoğlu Uşak tarhanasına Türkiye yakmaz mı? Tabii ki yakar.

0: Afiyet olsun.
1: Kaset dönemlerinde kendisinden dinlediğim Çeşme'den Dudu Geçti türküsünü Mustafa Çobanoğlu abim beni kırmadı, sizin için çaldı. Sağlık, huzur olsun onun için.

Bedri Rahmi'nin dediği gibi mis gibi insan kokan, mis gibi toprak, hilesiz, hurdasız, çırılçıplak, dişisi dişi, erkeği erkek, kaşı kaş, gözü göz, yarası yara, bıçağı bıçak. Ah bu köy türküleri, karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi. Kiminin reyhasından geçilmez, kimi zehir gibi, kimi zemberek gibi. Uşak'la dinlediğimiz bizce de halkımızın ta kendisiydi türküler. Hoşça kalın dostlar.

0: beğenmediyse apartmanı biber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst kişide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde.
5: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Merhaba, nasılsınız arkadaşlar?
2: Teşekkürler.
1: Her gün bir yerdeyiz biliyorsunuz.
2: Yeni bir yolculuğa.
1: Yeni bir yolculuğa başlıyor rotamız müzik. Ve bence hemen görev kağıdımızla başlayalım. Hızlıca durum ne oluyor göreceğiz. Nereye gidiyoruz bakalım. Yine Çanakkale'deyiz. Çanakkale Kilitbahir bölümündeyiz. Çanakkale'de türküler söyleyeceğiz vatan topraklarında. Bu kez yol Boğaz'ın en dar yerinde, tarihin en yoğun hissedildiği noktadayız. Kilitbahir hem bir geçit hem bir hafıza. Burada atılan her adımın gölgesinde bir hatıra var. Göreviniz çekimden önce Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret edin. Saygınızı gösterin, bu topraklara düşen her hatıra için kısa bir dua edin. Gerçekten şehitlerimiz için onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar sayesinde bu vatan topraklarımız huzur içerisinde. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Ardından Kilitbahir'e geçin. Kale ve çevresinde sakin ve sade bir noktada müzik performansını hızlıca gerçekleştirin. Performans notları. Müzik en az 30 dakika sürmeli. Her zaman yaptığımız gibi. Kurulum sade tutulmalı. Tarihi dokuya saygılı davranılmalı. Konuşmalar minimumda tutulmalı. Bu bölümde esas mesaj melodilere yer verilmeli. Bu bölüm tarihe bir selam, bugüne bir ses bırakma bölümüdür. Kilitbahir'den yükselen her nota demişler. Ekibimiz yine hazırlığını çok güzel yapmış. Çanakkale Kilitbahir'e doğru yolumuza devam edelim. Rotamız müzik sizlerle. Evet, yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Çanakkale'de şehit askerlerimizi ziyaret edeceğiz. Onlar için dualar edeceğiz. Orada şarkı söylemek de zor. Yani insan duygulanacağız muhtemelen. Türkiye'nin tarihi yani. Hiç baktığın zaman Türkiye'deki Türkiye'nin mücadelesi yatıyor orada. Duygulu bir atmosfer olacak. Bence çok da keyifli olacak. Bir yandan da onları düşünerek müzik yapmış olacağız. Repertuarı da ona göre ayarlayalım. Böyle Türkiye genelinden türküler ama böyle daha böyle içli türküler. İşte Çanakkale türküsü okuruz belki. Duyguya göre hareket edeceğiz. Bugün Çanakkale'de şehitlerimiz için, bütün halkımız için türküler söyleyelim. Şehitler için yakılan türkülerden bence bakalım. Bulabilirsek onlardan seslendirelim. Onun dışında Çanakkale'nin güzelliklerini gidip görelim, gezelim. Bakalım bizi neler bekliyor Çanakkale'de.

Rotamız müzik ekibi olarak bugün Çanakkale'deyiz. Biraz buruk, biraz mutluyuz. Çünkü bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay korunmadı. Ve bugün biz bu topraklar üzerinde türküler söylüyorsak, özgürce yaşayabiliyorsak, şimdi söyleyebileceğimiz tek şey ne mutlu Türk'üm diyenidir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale'den selam olsun. Türkülerle sizlerleyiz.

0: Ağzına, yüreğine sağlık Süleyman. O kadar güzel okudun ki. Ben aslında müzikte böyle biraz sadeliği seven bir adamım. Ben bu toprakların müziklerini seviyorum. Yani bu topraklardan çıkan, buğdaydan çıkan, yeşilden çıkan, çaydan çıkan, çamdan çıkan türküleri seviyorum. Ve bu türküler de zamanında aşıklar tarafından bir saz eline alarak, mesela askerde işte ranzada bağlamasıyla türkü söyleyen bir adamı gördüm aslında. Sen bunu söylerken.
1: Yani
0: Açı ver, açı ver cepkenini, elmas gerdan görünsün sözü yani tek başına zaten büyük bir sanat içerisinde. O yüzden bazen türküleri böyle çok fazla aranjman yapıp çok fazla böyle şey derler bizim orada Karadeniz'de ças turu çus turu derler aslında bu tarz şeylere. Bu tarz şeylere gerek yok. O yüzden tekrar ağzına yüreğine sağlık.
1: teşekkür, sağ
0: Cengiz
1: ol, sağ ol.
0: abiden sonra, Cengiz Özkan'dan sonra
1: Estağfurullah, hani büyük.
0: en çok beğendiğim eser oldu yani bu senden dinlediğim. Tekrardan yüreğine sağlık. Kırmızı
1: Sağ
0: buğdayı
1: olasın
0: böyle
1: abi.
0: dile getirdin. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Rotamız müzik Çanakkale'de ve bu kutsal topraklarda.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Aşikar programıyla ikinci sezonda yeniden siz musiki sever dostlarımızla birlikte olmanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Aşikar ekibim adına sizlere ilk sezonumuzdaki desteğiniz ve ilginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birbirinden güzel şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık sevgili maestrom Bora Dicle ve ekibimle birlikte. Bakalım sizler de bizimle aynı keyfi, aynı neşeyi, aynı şevki duyacak mısınız? Devam edelim.

0: Bravo, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Evet, yine rast bir eserle devam ediyoruz, öyle değil mi?
1: Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Ve sırada farklı tarzda bir şarkıyla devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Buyurun.

0: Alaz Alaz dedik, son günlerini sevilen bir şarkısıydı. Şimdi sırada bir güzel Türk müziği eserimiz var. Bakalım ne geliyor.
1: Sat 2, 3, 4.

Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Her biriniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. İki adet türkümüz kaldı. Onlarla programımıza son vereceğiz bu haftalık. Aşikar ikinci sezonu izlediğiniz bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkülerimiz gelsin bakalım. Son iki.

0: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Sinan'la sahnede bugün çok değişik. Çünkü şöyle bir durum var ki yıllardır benim kardeşim diyor, hatta öz kardeşim gibi sevdiğim çok yetenekli bir kardeşim bize eşlik ediyor bu programda, ama aslında gelen bütün solistler ona sürekli diyor ki hadi öne çık, bir şarkı daha söyle. Bir şarkı daha. Ağlayanlar oluyor. Şarkıcılardan işte, ne bileyim, imza isteyenler oldu, vermedi. Ondan sonra aranjeleriyle devam ediyor. İkna etmeye çalışıyoruz artık, yeter bir albüm yapayım sana diye. Ama gerçekten hem çok iyi müzisyen hem dört dörtlük bir kardeş. Bugün artık arkadan öne gelme sırası sende dedim ve Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu! Hoş geldin Enes'ciğim.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Şimdi ilk olarak Enes Yolcu'nun hangi şarkısı? Demet Akalın'la daha önce yaptığım ama daha sonra Demet'in Enes'le slow bir şekilde düet yapmak istediği ve yaptığı Bir Daha Bir Daha. Şimdi açılış şarkımız Sinan'la sahnede Bir Daha Bir Daha.

0: Bayanlar, baylar, Sinan'la sahnede damar gecesine hazır olun. Sesi iyice açın. Dizleri boş verin. Burada çok daha büyük dram var gerçekten bu gece. Evet Enes'cim, hoş geldin.
1: Hoş buldum abicim. Teşekkür ederim.
0: Nasıl, böyle değişik mi arkadan öne gelmek? Alışıksın sen. Gerçi ben seni ilk programa da böyle çıkartmıştım değil mi? İttim ya programa. Anlatsana onu, ne yapmıştım?
1: Sabah programıydı. Ben
0: Aynen.
1: de daha ilk söylediğim şarkıydı.
0: Bay bay, bugün yapacağız onu.
1: Bay bay. Benimle başlıyor şarkının girişi. Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani. Şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum yani. Benim çıkmam gerekiyor. Ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: Aynen.
1: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana. Böyle
0: Çıksana. En sonunda ittim ben
1: en
0: Enes'i
1: sonunda
0: arkadaşlar.
1: arkadan
0: Yayına ittim. Ve dedim ki hadi, şöyle başladı bir anda. Bir rüzgarın, böyle oldu. Vallahi çok güzel günlerdi. Çok güzel hatıralar var. O yüzden ama yavaş yavaş tabii ısındın ısındın ısındın. Şimdi orkestrada tabii özellikle Merve Özbey'de son zamanlarda öne
1: Evet.
0: çıkan kompozisyonlar yazıyorsun. O orkestrayı yönetiyorsun. Aranje olarak çok değerli işler yapıyorsun. Ve film müziklerine ve dizi müziklerine, değil mi? Şu
1: Evet.
0: anda son yaptıkların Ben Bu Cihana Sığmaz An vardı en son.
1: Evet.
0: Artık bittiği için dizileri söyleyebiliyoruz yani. Oraları
1: Evet.
0: yayınlarlar. Orada çok başarılı işler yaptın. Hatta orada söylediğim bir türkü trend oldu.
1: Evet.
0: Hangi türkü dönes?
1: Bu dünyanın devranı diye bir türküydü
0: Ama
1: abi.
0: biraz söylesene ne olur be. Çıkar mı? Çok az. Allah Allah. Uşak.

0: Bravo Enes ya.
1: Vallahi benim bile gözlerim doldu.
2: Evet, sen türkü çok fazla
1: Seviyorum
2: seversin,
1: ha,
2: çok.
1: duygusunu, ruhunu ama tabii çok yakışıyor bunlar. Ya biz ne yapacağız sana? Pop mu yapacağız, arabesk mi yapacağız, türkü mü yapacağız? Ne yapacağız ya? Müziğin açık büfesi gibisin yani.
2: Biraz da senin sayende aslında.
1: Yok, benim sayemde değil. Ben sadece biraz daha push ettim yani seni. İttim ortalığı. Hani yoksa... Neyse, bugün tabii inanılmaz güzel bir sürprizimiz var hem sana da hem TRT izleyicilerine de. Birazdan bol bol bizi duygulandıracak ama hangi duygularla okuduğunu sorarsanız tabii şu anda gözlerinin içine baktığı birisi var. O da genç kuşağın yetiştirdiği ve yakında yıldızını ilan edecek çok sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda Enes Yolcu'nun eşi. Ve ilk kez bir programda yan yanalar. Zar zor ikna ettik. Şarkı söyleyeceksin, hayır abi diyor. Konuşacak, hayır abi diyor. Ne yapacaksın diyorum, gelmeyeceğim diyor. Zar zor ikna ettik. Çünkü o yolun çok başında ama inanılmaz bir kariyer yapıyor şu anda. Gerçekten oyunculuk anlamında da hem TRT'nin güzel dizilerinden birçok kanalın dizisinde yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Çok da güzel bir düğün yaptık onlara. Hatta onun da detaylarını konuşuruz. Ama şimdi onu da davet etmek istiyorum ki bu duygusal adam, daha da duygusal sözlü şarkıları bu gece gerçekten TRT Müzik'te dram gecesi, damar gecesi. Bayanlar baylar, şimdi o güzel oyuncu. Soyadını iki tane mi söylüyoruz
2: İki tane
1: artık?
2: oldu artık.
1: Ya
2: Evet.
1: atmıyor onu da, ya, onu da atmıyor.
2: Atmıyor.
1: Peki efendim. Özbey Yolcu diyeceğiz o zaman.
2: Özbey Yolcu oldu.
1: Öz Yolcu diyeyim. Bayanlar baylar. Tuğçe Öz Yolcu. Onunla da kızar. Öz Yolcu, ona da kızar. Şimdi karşınızda o güzeller güzeli oyuncu. Tuğçe Özbey Yolcu. Güzel Tuğçe'miz. Gelin hanım. TRT'nin de gelini diyebiliriz artık. Hoş geldin. Evet, karı koca. Uzun zamandır görüşmüyordunuz. Gel otur. Mahvetti bizi ya. Tuğçe'cim nasıl? Oradan dinliyordun türküyü. Dağıttı
3: Ben
1: bizi
3: de
1: ya.
3: çok
1: Sen
3: duygulandım.
1: alışacaksın gerçi dağılmaya, değil mi?
3: Evet, ama ben de
1: Şeyler falan oluyor.
3: seviyorum.
1: İçeride mesela Tuğçe'nin çekimi yoksa o gün bir bazen güzel çok hamarattır. Kek falan yapıyor içeride. Değil mi?
2: Stüdyoda.
1: Acayip bir ambiyans oluyor, değil mi? Bir yandan böyle şeyken içeride yemek yemek arkadan sürekli bir acıklı bir şey geliyor, değil mi?
3: Evet, o acıklı bir şeyler yaptıkça benim de çaldıkça canım bir şeyler yapmak
1: Ya.
3: istiyor.
1: Ya üzgün herhalde bu çocuk, karnını doyurayım diye. İnanılmaz tabii bu bir meç. Bu çok kolay bir şans değil tabii ya. Böyle bir karı kocanın birbirini anlaması ve çok genç yaşta bu evliliği yaptınız. Ama senin de mesela biz de Tuğçe'ye soruyoruz, değil mi? Nasıl olmuş diye. Vardır bizde.
2: Evet.
1: Güveniyoruz onun kulağına.
2: Evet, bir de
1: Bence bu
2: şöyle.
1: şarkı çok tutacak dedi. Her şarkı tuttu ama.
2: Bence de.
3: Gerçekten
1: Evet,
3: mi?
1: kararsız
3: Teşekkür
1: oldukları da
3: ederim.
1: çok tutmadı yani.
3: Ben bir dinleyiciyim. Fikirlerimi paylaşıyorum.
1: Sen peki Enes'in şarkı, tamam okey ama hani sana böyle şarkılar söylemesinden etkileniyor muydun evlenmeden önce de?
3: Evet, etkileniyordum. Hatta bizim bir şarkımız vardı.
1: Hangisi?
3: Özcan Deniz'in Hayat Arkadaşım. Hatta düğün şarkısı.
1: Düğündeki. Evet. O düğüne nasıl zor yetiştim ya Ankara'dan. Gelemeyenler utansın. Burada bazı gelemeyen arkadaşlarımız var. Kendilerini biliyorlar. Onlarla da ayrıca görüşeceğiz. Neyse. Hayat Arkadaşım. Söylesene çok akapella nakaratı.

0: Buna ayrı bir aranje yapmıştın değil mi? Evet, hatırlıyorum.
1: Düzenledim düğün için.
0: Allah Allah.
1: O da video paylaştı.
0: Nereden bu Tuğçe? Bu nereden gel? Bak gözleri doldu hemen.
2: Çok duygulandım çünkü bu bizim şarkımız.
0: Yakın gir abi, kaçırma bunları. Ağlıyor kız.
2: İlk tanıştığımızda bu şarkıyı açıp ben seninle evleneceğim demişti.
0: Allah Allah.
1: Evet. Benden hiç beklemezsin.
0: İşte demez halbuki vallahi hakikaten. Çünkü yani o duygusallıktan kaçan bir çocuk biliyorsun. Çok duygusal olmasına rağmen.
2: Ben bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Ha, sana da...
1: Onu gösteriyorum demek ki.
0: İlk bu şarkı peki sen bu şarkıyı dinledin.
1: Evet abi.
0: Bu şarkıyı çok sevdin. Sonra bunu dedin ki Tuğçe'yi hissettin bu şarkıda. Onu dinletip seninle evleneceğim dedim ve evlendin. Helal olsun
1: evet
0: ya.
1: Evet abi.
0: Vay be.
1: Senin de şarkıların var öyle.
0: Nerede?
1: Hangi? Yani 2-3

0: Milyar olan şarkılarından
1: ya
0: sadece.
1: Ya olsun canım. Vay be, ya çok güzel hikayem canım benim ya Tuğçe'm. Tuğçe nasıl başladın sen?
2: Nasıl başladım? Biraz benim hikayem aslında duygusal. Çok şey, duygusal.
1: Şey diyorlar mıydı sana hep küçükken de, ne güzelsin, oyuncu mu olsan falan, yoksa karşılar mı?
2: Hayır, aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani başka şans ve çare bırakmadı sana yani. Her evet. Yerden kıskıcını aldı seni.
2: Evet, çünkü yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Ben de bunu değerlendirdim.
1: Tuğçe şeyi düşünüyorum da, sen o kadar rahat ağlarsın ki duygusal sahnelerde, hiç zorlanmana gerek yok biliyor musun? Hemen gözleri doluyor ya, çok duygusal.
0: Ve inanılmaz ezberi tekst geliyor ya, bir sayfayı 10 dakika.
1: İşte o bir ayrı bir yetenek ya.
2: Ya evet, o yetenek çok güzel ama girişte de konuştuk. Mesela ben şarkı söyleyemem, çok utanırım.
1: Belki bir ufak de, bir eşlik olur.
2: Hayır, benim şarkı ezberleme körlüğüm var. Yani ben şarkı sözü ezberleyemiyorum.
1: Çok ilginç. O kadar evet. Koskoca teksti ezberleyip
2: evet.
1: Şarkıyı ezberleyememek.
2: Yapamıyorum.
1: Çok
2: bildiğim bir tane şarkı var. O da senin şarkın.
1: O da destek alıyor değil mi? Vokal yaptı.
0: Hangisi?
2: Yok yok. Yanımdadır, ben onu çok seviyorum.
1: Aa,
2: bayılıyorum
1: seninle
2: ona.
1: Seninle yaşanan her evet, şey yanımdadır. Benim yanımdadır. O da zor ha. Arka arka tekerleme
2: evet,
1: gibi.
2: Evet, onu ezberledim yani.
1: Ya enteresan. Şimdi herkesin Tuğçe'den bir beklentisi var. Onun çok büyük patlayacağı ve star olacağı ile ilgili. Yaşı daha çok ufak olduğu için. Değil mi? Hep bu böyle beklenti var. Çünkü öyle bir malzeme var elimizde. Yani güzelliği, yeteneği. O yüzden hani Enes'in de bu konudaki şeyi hoşuma gidiyor. Normalde biraz daha sert bir çocuk yani karakter olarak. Ama burada hani
2: beni
1: seni
2: çok
1: desteklemesi. Çünkü biliyorum arkadan da güzel hani hep seni cesaret verici, sen mesela audition vereceğin zamanlarda seni çekmesi.
2: Evet, veya yani de o kadar duyguya, karaktere kendini veriyor ki bazen ben şaşırıyorum yani. Enes de çok yetenekli bence bu konuda.
0: Bazen teksti değiştiriyorum audition'da, diyor ki.
1: Benim hayalimdeki ne diyor?
0: Diyorum ki orası öyle değil diyor. Ben dedim ki rol kaldırır bunu falan.
1: Havalara gir. Havalara girmek de var yani.
0: Benim yani.
1: Ya şey enteresan, hayalim şu. Top bir dizi. Sen başrolsün, Enes Yolcu müziklerini yapıyor.
0: Ay, İnşallah.
2: Ne güzel, değil mi? Olur.
0: Aslında keşke. Yaptık ama dizi tap değildi.
2: Bu arada doğru söylüyorum.
0: Yaptık, dizi tap değildi.
2: TRT tabii. Türk'te Memleket Kreuzberg diye bir dizim vardı.
0: TRT'de benim oynuyor.
1: Ha, TRT'deydi yine.
2: Evet. Enes de müziklerini yaptı. Hmm. Ama tap değildi.
1: Olsun ama sonuçta TRT Türk'te bütün dünyaya yayın yapıyor.
0: Tabii, çok evet. Dinleniyormuş. Evet. Ben de MSG'den öğrendim.
1: Maşallah. O zaman Enes'ciğim, bu tatlı sohbete bir şarkı. Çünkü çok senle bizim şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi bir şarkı yapıyorum. Bir şarkıcı arkadaşıma veriyorum ya. Sonra hemen o şarkıyı Enes'ten duymak istiyorum. O yüzden bizim çok cover'ımız var. Çok. Hatta Enes de bazen gaza gelip aranje yaptıysak beraber o şarkıyı mesela söylüyor. Sonra ve bana atıyor. Ben de diyorum ki ben de o şarkıcıdan değil Enes'ten dinlemeye başlıyorum. Bu da yalan değil. Şimdi onlardan biri bence çok sevmek yasaklanmalı. Bizim seninle hit olan yani yan yana yaptığımız şarkılarda. Hadi bakalım.
0: Teşekkür.

0: Ha, ne şarkılar yapıyoruz biz de ya. Vallahi billahi. Enes bravo ya. Vallahi nerelere götürdün beni.
1: Teşekkür ederim
0: Bu
1: abi.
0: şarkıyı pandemide yazmıştım. Dünya kötü bir yer olur. Olabilir dayanırım falan diye.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun.
1: Unutmak mümkün değil ya yani bu
0: Unutmadık
1: şarkı.
0: abi. Hepimiz 15 kilo aldık pandemide.
2: Biz
1: Evet.
2: hala veremedik.
0: Yok canım daha iyi. Ya çok güzeldi. Yani güzel şarkılar yaptık hakikaten ya. Bu şarkı da sevdik, özel. Ve sen de çok iyi meç oluyor Enes bu şarkıya.
1: Biraz sesim arabeske çok yatkın olduğu için senin şarkıların içinde
0: Çok uyuyor evet ama
1: arabesk var abi.
0: buradaki aslında batı bir şarkıya arabesk eklemen daha tatlı duruyor yani bu şarkıda değil mi?
1: Evet.
0: O çok iyi yani. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani şey olarak. Hani hangi tarz yapsak oluyor sana ya. Birazdan bay bay yapacağız mesela. Bay bay da çok güzel
1: R&B
0: gidiyor.
1: yapmıştık ona evet.
0: Peki şeyde Tuğçe bu projelerde bazen yaşınla ilgili handikap yaşıyorsun son zamanlarda, değil mi? Daha üst yaş rolleri geldi hep. Son
2: Evet, öyle.
0: aylarda öyle şahidim ben de.
2: Şimdi ben 26 yaşındayım. Ve çok ara bir yaş. Yani ne 20'yim ne 29-30'um. Çok arada bir yaş ve genelde senaryolarda daha

0: genç roller oluyor.
1: Yani sana 18 yaş geliyor. Ama orada da sırıtmazsın, ama sırıtmazsın aslında, biliyor musun? Bence evet. İleri yaşlarda sırıtırsın,
2: evet, kesinlikle
1: da.
2: Kesinlikle öyle.
0: TRT'de Acemi Anneler'de rol aldığım zaman 21 yaşındaydım ama 15 yaşında bir karakteri canlandırıyordum.
1: Demek ki hep 6 geri koy, şu an 22 oynayabilirsin demek ki.
0: Bilemiyorum.
1: Öyle düşünüyor. Yok, 20 evet. Oynayabilirsin şu anda. 18-20 de sırıtmaz şu anda sende.
0: Yani evet, olabilir.
1: Diye düşünüyorum. Enes, sen de bilemedim ya.
2: Ben yaşımı gösteriyorum abi direkt ya.
1: Ya yok, oyuncu olarak bilemedim Enes ya. Bazen benim gibi sen de böyle şey yapıyorsun ama beni taklidi yapıyorsun ama. Enes, senin... benim bir yürüyüşüm yapsana.
2: Yayında mı?
1: Enes, yap ya, ne olacak?
2: Yayında mı?
1: Yap, içeri girdiğimi yapsana benim. Bak.
0: Hadi yapsana. Harbi
2: bu ömür boyu kalır burada ama.
0: Hadi baba, bir benim şey yürüyüşüm... söyleyeyim mi? Şuradan girsin böyle.
1: Girsene. Bak. Sinan Akçıl içeri girişini yapıyor bak.
2: Sinan Akçıl'ın stüdyoya girişini yapacağım.
1: Şarjı da yap.
2: Şarjı yap, belki çıkmaz da yürüyüş çıkar kesin. Şimdi çekiyor mu?
1: Evet. Sendeyiz.
2: Tamam. Şimdi şöyle, stüdyoda çalışırız genelde. Sinan abi en son gelir. Stüdyoya herkes, şarkıcılar, müzisyenler var. İçeri girişi Sinan abi bulur yani. Kim olursun, kafada şapka, yürüyüş bu.
1: Müzisyen olmayanlar da
2: ve içeride 20 tane müzisyen var. Hepsiyle müzik yapıyoruz. Girerken de böyle diyor. Müzisyen olmayanlar dışarı çıkabilir miyim?
1: Orada hala DJ'ler falan duruyor. Siz niye duruyorsunuz diyorum.
2: Bir iki kişi kalıyor müzisyen, diyor ki ben müzisyen olanlar dışarı çıksın demedim mi?
1: Aynen. Birkaç şarkıcı da orada duruyordu ya, onlara da dedim. Ya size de söylüyorum, müzisyen olanlar dışarı çıksın.
2: Bunlar hep yaşadığımız şeyler.
1: Neyse canım. Şimdi tabii ki böyle durumlar yaşıyoruz ama bu bizim duygusal olduğumuzu engellemiyor. Yani o yüzden şeyde de bu dizicilik seni çok sardı, dizi müzikleri işi.
2: Evet yani abi.
1: Seviyorsun da, onunla uğraşıyorsun, çok iyi sound çıkarıyorsun. Yani burada bir ilerletme düşünüyorum. Bir sinema alır mısın şu an gelse teklif?
2: Sinema alırım. Dijital yapıyorum çünkü. En son bir tane dijitale yaptım yine.
1: Öyle
2: adını
1: mi?
2: Adını vermeyeyim platformu.
1: Tamam.
2: O da çok güzeldi. Şimdi şöyle abi. Küçüklükten dizin eski diziler olduğu için konuşabilir miyim? İsmini verebilir miyim?
1: Tabii. Onlar da...
2: İşte Kurtlar Vadisi'ni çok izlediğim için. Ezbere müziklerini. İşte ki Ezel de öyle. Dizi müziğine o iki dizi yüzünden bayağı bir hakimdim yani.
1: İzlediğin için kulağında oluyordu.
2: Tabii ama tabii bunlar Türkiye'deki diziler için. Mesela şimdi Interstellar'ı izledim yani.
1: Hmm.
2: Hans Zimmer'in yaptığı temaları dinledim. Yani.
1: Hans Zimmer çok büyükmüşsün ya. Mesela John Williams vardı.
2: Değişiyor. Gitarcı.
1: John Williams ve... Evet. Bu da benim bak...
2: Dave'ını dinledim
1: bana. Şey vardır ya, sürekli torununu uyaran büyük babalar. Birkan ne zaman bir şey böyle... birkaç kalk yani. Hani şey der gibi, dalma oraya. Hep bana bu çocukluğumdan beri böyle. Ay Allah, beni görüntü aramayı da korkar o yüzden. Kaç gözle anlaşırız. Enes, bu güzel iş ya. Ben de küçükken çok hayal ediyorum. Hatta benim Grammy alma hedefim vardı küçükken şeyle. Bir sinema temasıyla.
2: Ama senin üreticiliğin
1: var ya. Yapabiliriz istesek tabii, evet, ama kesinlikle. Çok ama büyük emek ya. O sen de biliyorsun Mirko, yani o scoring işi özellikle.
2: En zoru o.
1: Hani dakika falan.
2: Onu da ben yapıyorum.
1: İşte Tuğçe'nin orada kafayı yediği anlar değil mi Tuğçe?
0: Evet. Yani ben bir gün Enes'in saat 12'de oturup sabaha kadar hiç kalkmadığını hatırlıyorum.
2: Ertesi gün
0: yani.
2: 12'ye kadar scoring yaptım.
1: 12 saatim var yani.
0: Evet. Bilgisayarın başında.
2: Tabii bu arada Ercan Saatçi ile beraber yapıyordum bunları.
1: Onu tabii. Ona da buradan Sinan Onunçal'ı çok seviyoruz. Evet. O da yıllardır bu işlerin içinde zaten, hani sinema, film, dizi ama... gerçekten iyi gidiyor o konuda da. Hani aranjörünü zaten çok büyüttün ama bu konuda da...
2: Senden bunu duymak çok önemli benim için.
1: Bayağı mücadele ettik ama sonunda herkesi geçtin çok şükür.
2: Teşekkür ederim.
1: Hatta birazdan yeri gelmişken belki yapalım. En son Ebru Gündeş'e bir şarkı yaptım. İyi ki doğmuşum.
2: Evet.
1: Canım Ebru'm, buradan sana da selam olsun. Çok severim hem ses rengine. Zaten bunu bütün Türkiye biliyor ama... hem de karakterin duruşunu ve bizim arkadaşımızı çok severim. İyi ki doğmuşum aranjesini de Enes yaptı.
2: Evet.
1: Ama ilk demoyu da o söyledi. Bütün şarkıların ilk demosunu o söylediği için. Şimdi bence yeri gelmişken Enes Yolcu'dan İyi ki doğmuşum alalım. Ebru'ya da buradan selam çakalım.

0: Evet. Güzel şarkı ha.
1: Çok güzel şarkı.
0: Bugün kendimi övme gülme geçtim bir anda. Şarkıları ama sen söyleyince çok güzel. Hiç yapmazsın. O kadar da değil ya. Yanlış tanıtıyorsunuz insanlara beni. Güzel. Vallahi Enes'im ağzına sağlık. Tuğçe'm ağzını oynattın en azından. Allah razı olsun. Ne olsun.
1: Evet.
0: Ne olsun Ebru'cum. Sana selamlar. Seni seviyoruz. Her zaman dostum. Her zaman yanında. Senin de öyle benim. Burada bir şey de vardı ha. Vide vir vid. Böyle bir şarkı
2: evet,
0: var ya burada.
2: Evet.
0: Onu versene okuyorum. Abi. Versene ton.
2: Si.
0: Vide vir vid. Çok güzel söyledi
2: onu. Si karar alabilir miyim?
3: Vide vir bitti kabul edelim.
0: Bak işte bu şarkıdır ha.
3: Niye bunu görmezden gelelim?
0: Hadi Tuğçe.

0: Ben Sinan Tatlıses.
1: Şarkılarımla görünüşüm pek böyle aslında ama içimdeki şeyi bilmedikleri için tabii. Ve bro yapıyı.
2: %100 öyle.
1: Evet. Aslında şarkılara çok paralelim de dışarıdan belki hani birazcık daha batı yönde şarkılar yapacak biri bir gözükecekken herkes hayal kırıklığına attığım için özür diliyorum. Aslında içeride öyleyim yani zaten. İçeride doğuyuz yani.
2: Ama senin şarkılarında hep böyle içinde bir arabesk yok mu?
1: Var ya.
2: Var net yani.
1: Var hep var.
2: Yani yeni nesil Müslüm Gürses besteleri gibi falan.
1: Aynen öyle. Doğru hepsi de oluyor bir şekilde. Enes efendim bu abi. Bağlama ilk eline aldığın hatırlasan yılları.
2: 2 yaşında.
1: Kars mı?
2: 1. Yok da.
1: Ya sen Kars'ı hiç görmedin.
2: Kars'ı görme. Geçen
1: şimdi şöyle
2: gördüm.
1: Kabul etmiyor. Kars'ta olduğunu iddia edenler var. Artvin'de olduğunu iddia edenler var. Anne baba tarafı. Hangisini daha çok yakın? Bak şimdi bizi Kars'ta izliyor, Artvin'de izliyor.
2: Tabii ki.
1: Buradan artık açıkla bunu.

0: Karslıyım ya.
1: Oo.
0: Evet. Ama işte annem Artvinli, Karadeniz'de, onu inkar edemem. Orayı da çok seviyorum. O da memleketim.
1: Artvin.
0: O da Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri.
1: Artvin'de bir konser yapmıştım. Çoruh Üniversitesi var orada.
0: Müthiş.
1: Of. Böyle bir doğa yok ya Artvin. Ama Kars'tayım diyorsun sorduklarını, değil mi?
0: Çünkü bizimkiler, hani ben gitmedim de, böyle klan halinde kalabalık şekilde İstanbul'a geldikleri için.
1: Arkadaşlar, ben bunun düğününe gittim. Daha doğrusu ikisinin düğününe gittim. Bakın, size yemin ediyorum. Abartılı söylerler ya, abartılı. 75 kişiyle fotoğraf çektirdim. 74'ü Enes'in amcasıyım dedi. Doğru mu Enes?
0: Doğru, doğru bizde.
1: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. 74 tane amcasında fotoğraf çektirdim yani.
0: Düğünü 600 kişilik diye hesaplayıp yaptık.
1: 1000 kişi geldi.
0: Adam finalde 1000 kişi oldu dedi bize.
1: İnanılmaz bir şey ya.
0: Ve 2 kişilik göndermiştik.
1: İnanılmaz abi. Kalabalık bir sülale yani.
0: Kalabalık. Bizimkilerin hani...
1: Artvin mi daha kalabalık, Kars mı?
0: Kars.
1: Kars
0: çok kalabalık
1: daha.
0: Yani...
1: Şey oynadık ya zaten, Azerbaycan...
0: Evet. Karapa bak terekeme. Sen de oynadın hatta.
1: Ben de oynadım vallahi.
0: Azeri'ye yakın, evet, çok yakın.
1: Ya bu da tatlım. Şimdi Tuğçe Ankaralı. Ankara diyoruz değil mi?
2: Evet, ben Ankaralıyım.
1: Ankara'nın hatta... Onu da söyleyeyim hadi, söylemişken. Dedi ki bana, abi kız istemeye gidiyoruz Ankara'ya. Dedim geliyorum, tamam kardeşim. Git Ankara bitti. Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'ye geçtik falan. Meğer o, abiciğim burası da Ankara. Tuğçe'nin o klasik sesini incelttim.
2: Ankara'ya bağlı bir ilçe Elmadağ.
1: Elmadağ'a buradan selam olsun. Elmadağ izliyordur bizi bugün. O bölgede çok izleniyoruz. Elmadağ selamlar.
0: Abi geçen hafta Kars'a gittik ya biz. Bu ara moda biliyorsun. Bizim köy sınırda böyle. Ne dediler biliyor musun? Bizim programı izliyorlarmış.
2: Evet, gerçekten.
0: Şimdi hep aynı geyik yapılıyor.
1: İnanılmaz ya.
0: Yemin ederim gerçek.
1: İnanılır gibi.
0: Tuğçe de şahit.
1: Ben de çok şaşkınım ya. Yani
0: acaba akraba mı oldukları için yoksa?
1: Dün spor salonunda İranlı birkaç tane dostum geldi, beni buldu, dedi ki biz Sinan'la sahnede izliyoruz. İşte geçen gün bazı emniyet müdürlerimiz Sinan'la sahnede her gün izliyoruz. Ondan sonra sokakta teyzeler yanağımı sıkıyor böyle. Sinan'la sahnede bitirme falan diye kızıyorlar. Enteresan bir izleyici kitlesi var gerçekten. Defne'cim gerçekten söylüyordu bana da, onu inanmıyordum. Hakikaten doğruymuş. Buradan tekrar teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. Ankara, Elmadağ, Kars, Artvin diyoruz.
0: Evet.
1: Senin tek taraf mı?
2: Evet,
1: anne baba tarafı ayrı değil.
2: Ankara. Yani yedi göbek Ankaralılar. Hiç kaçma göçme yok.
1: Doğumun bizde. Ankara.
2: Evet.
1: O zaman bayağı her şeyin, yani 25 yaşına kadar falan Ankara neredeyse,
2: evet,
1: 23 falan
2: kadar. Evet. Ankara'yı çok seviyorum.
1: Siz nerede tanıştınız? Sosyal medya üzerinden tanıştınız. Anlatayım ama sonra mi? Anlatsana.
2: Enes anlatsın ya, çok güzel anlatıyor.
0: Ya ben aslında erken uyanırım, bilirsin abi, sen işlerden dolayı biliyorsun.
1: Evet.
0: O gün biraz fazla erken uyandım. Diyorsun ya amcaları çok diye. Amcama kahvaltıya gittim böyle. Kahvaltı yaparken televizyon açıktı, yine TRT açıktı işte. Şans işte bak. Bugün bir şeye.
1: Aa, diziyi görüyor. Evet. Dizinin bak, bu enteresan hikaye.
0: Dizi bitti, röportaja girdi dizi. Ben de böyle kaldım ekranda, böyle baktım. Bu kız kim dedim ya.
1: TRT Türk mü?
0: TRT acaba? Yok. TRT 1.
1: TRT 1'de.
0: TRT 1.
1: Hangi diziydi o zamanki?
2: Acemi Anneler.
0: Ben de dedim ki hiç huyum değil. Ekledim yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir muhabbet vardı. Bunlar... Annem mi beğeniyor? Bunlar bize bakmaz anneciğim ya falan.
0: Yok öyle bir şey demedim.
1: Öyle bir şey,
0: öyle bir şey der miyim? Benim huyum mu?
1: Hayır değil de şey.
0: Annem dizi
1: daha
0: izliyor.
1: Daha doğrusu ben oyuncuyla değişim olur. Öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Annem diziyi izliyor. Ben tepki verince yanımdayken dedi ki keşke evlensen dedi. Daha ne tanışıyoruz ne dizi. Sadece ekranda.
1: Ciddi misin ya?
0: Evet. Böyle oldu.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani vay. Ve bugün TRT'deyiz. Çok ilginç değil mi?
1: Vay be.
2: Evet.
1: Senin enteresan sayende. Hakikaten. Yok canım, benim sayemde hiç yok. Enteresan abi, kader işte ya. Hayat.
0: Evet.
1: Peki hayallerinin daha %30-40'ındasın diyebilir miyiz Tuğçe?
2: Evet, daha çok başındayım
1: yani,
2: bence.
1: Yani şey, mesleki olarak soruyorum.
2: Evet, evet,
1: çok güzel bir aile kurdun ama.
2: Devam edeceğim.
1: Bu yol devam ama. Bu evet. Yolu senin bırakma lüksün yok bu. Öyle bir şansın yok. Çünkü Allah sana bütün bu özellikleri bir arada vermiş yani.
2: Teşekkür
1: ederim. Enes'in müziği bırakması gibi bir şey olur yani, o yüzden.
2: Zaten şu an kamera önünde çalışmıyor olsam da bana gelen auditionlar benim mesleğimi yaptığımı gösterir. Ben şu an zaten çalışıyorum bir nevi.
1: Çok fazla audition geliyor, evet.
2: Evet, geliyor. Evet. Gerçekten
1: çok
2: öyle.
1: Çok geliyor audition, evet. Ona ben de şahidim. Bir tanesini seçecek ve o en güzeli olacak,
2: evet,
1: bence.
2: Evet, bizim meslek biraz da sabır işi.
1: Sabırla devam edeceğiz yani ve... Şimdi seni ama dinlemeye sabırsızız. Bir şarkı daha yapalım deniliyor.
0: Estağfurullah.
1: Bence yine ya durum çok acil ya da ne var, bir sürü şey var ya yazdığımız.
0: Ya senin olan her şey olur bana yani.
1: Dur bakalım ne çıkacak. Şimdi Enes Yolcu bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Bravo. Bu da çok yok. Enes bunu kliplendirdin de hatta değil mi cover olarak? Merve
1: Evet
0: ile
1: abi.
0: Ceceli'den sonra.
1: Aslında bunu bir
0: Piyanist 2'nin çıkış
1: çıkış
0: şarkısıydı bu.
1: şarkısıydı.
0: Evet.
1: Bunu sen bana atmıştın demosunu yapayım diye.
0: Ay
1: Ama
0: sonra
1: tam
0: sen bana geri attın.
1: sen yine çok
0: Ben
1: beğendin.
0: yine orijinalinden soğudum şarkının.
1: Estağfurullah. Fikirler senin de zaten baştaki demodakilerde. Sonra ilerlettik. Sonra Merve ablayla Mustafa abi okuduktan sonra ben bir de akustik cover yapmıştım. O da güzel gitti. Senin
0: Çok güzel.
1: sayfandan.
0: Aynen.
2: Ben
0: Çok.
2: sizin bu stüdyoda çalışma aşkınızı çok seviyorum. Şimdi birebir şahit olduğum için bayılıyorum. Özellikle geçen kış çok iyi hatırlıyorum. Kar yağıyordu dışarida.
0: Of.
2: Yani bir yandan yemek yiyorsunuz, bir yandan çalışıyorsunuz. Sen köşeye gidiyorsun, şarkı yazıyorsun.
0: Piyanisti yaparken yine üçü galiba.
2: Evet, çok
1: Sinan abi
2: güzeldi.
1: şeyi şimdi herkes bilmiyor onu. Yani perde arkasında olanlar yakınları biliyor. Ona bir şey geldiği zaman bir bakıyoruz yok orada. Odanın
0: İçeri.
1: içinde yok.
2: Evet,
1: Ya diğer
2: kaybolmuş.
1: odada ya kapının girişinde bir geliyor sözler bitti diyor.
0: Ya şey de öyle
1: Yazdım diyor.
0: oldu. Bay bay.
1: Bay bayı öyle 5 dakikada falan yemek gelene kadar yazmıştım.
0: İlk düetimiz değil mi? İlk senin şarkıcılık olarak sesin duyulduğu bay bay mıdır?
1: Bay bay da o da dediğim gibi ondan evvel hep
0: Birazdan bay bay
1: stüdyoda.
0: yapacağız. Ona da çok istek vardı. Her zaman yan yanayken. Bay baydan son ilk o sonra bay baydan sonra çıktı herhalde öbür coverlar.
1: Bay bayla ilk defa şarkıcılık

0: yönüm çıktı.
1: Sen, şu şeyi de söylesene bir kere ya.
0: Ne abi?
1: Eşin tabii ki esmer değil ama ben şu karalı mı değil mi? Tuğçe nasıl söylüyor?
2: Evet.
0: Ben onu düşünerek
2: söylüyorum. Ya keşke yoksan şu an.
1: Çok az bir tondan girsen evet. Çok seviyorum o şarkıyı. Hani seni bulmuşken Cano.
0: Si alabilir miyim abi?
1: Gel ne olursun gel.
3: Buradan mı?
1: Nereden Geçten istersen.
3: Mi? Nakarat mı okuyayım diye dedim.
1: Bence ver A'dan gir nakarata kadar git.
0: Yapacak bir şey yok. Okuyacağız artık.
1: Pesten gir nakarata çıkıyor. Gel.

0: Abi çok buradan da bu benim değil Serdar Ortaç.
1: Evet.
0: Canım Ortacım. Yıllar önce ben daha çocuktum bu şarkıyı dinlediğimde. 97'ler falan olabilir.
1: Evet, 90'lar.
0: Aşkın
1: Aşkın Nur
0: Nuri
1: Yengi.
0: Yengi. Müthiş bir ses ona da buradan. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu bay bayı birazdan yapacağız. Sonra senin özel isteğin var diyemiyorum da final yapacağız. Benim son albümden 4K'dan diyemiyorum da ama Tuğçe'ye şey sormak istiyorum. Tuğçe tercih ettiğin rol stili var mı? Hani bu geldiğinde bu tarz audition geldiğinde sevinip de ya bu olmayabilir. Yani herhalde şey değil mi? Daha iyi aile kızlarını mı seviyorsun? Hani
2: Yok, senaryoya bağlı. Yani
0: var mı da
2: güzel
0: oyunculuk
2: yazılmış.
0: kuralların yani hani?
2: Oyunculuk.
0: Enes sana sormuyor.
1: Benim var.
0: Sana sormuyor.
2: Türkan Şoray
1: Çok
2: kurallarım
1: saygı
2: var.
1: duyuyorum.
0: Ya zaten o kendisi tercih etmiyordu.
2: Sonuçta bu bir iş. Senaryo gelsin okuyayım ona göre bir karar vereyim.
0: O
2: yani
0: ruha
2: bu, aynen
0: girebilirsem her şeyi
2: böyle
0: yaparım
2: bunu
0: diyorsun.
2: yaparım bunu yapamam gibi cevaplayabileceğim bir şey
0: Ama
2: değil.
0: özellikle sevdiğin hani şey daha gençlik dizilerinden artık herhalde biraz daha drama geçiş değil mi?
2: Evet ben dram çok seviyorum.
0: Dram yakışıyorsun.
2: Evet
0: Aslında
2: çok.
0: komedide de olursun biliyor musun
2: Evet
0: sen?
2: komedi. Ya Güzel Günler aslında komedi
1: Komedi
2: değildi.
1: oynadın
0: Komik
1: aslında.
0: sahneleri vardı onun Güzel Günler.
2: Vardı. Sıcak bir aile dizisiydi ama komikti de. Ben seviyorum yani her şey olabilir.
0: Değil mi? Hepsi
2: Evet.
0: olabiliyor yani. Ama hayalim dediğin gibi hani bir işte Enes Yolcu müzikler.
1: Evet inşallah.
0: Tuğçe Yolcu
2: İnşallah
0: başrol
2: manifestleyelim buradan.
0: olacak bence bu
2: Yedi
0: yani.
2: yedi yedi.
0: O zaman şimdi şu ilk düetimiz
1: Evet.
0: Bay Bay'ı yapalım. Ondan sonra da biraz daha sohbet ve diyemiyorum da veda edeceğiz ama şimdi Sinan'la sahnede Bay Bay.

0: Bravo. İlk biraz sözleri bir yerlerde salladım ama. Ya tabii çok eski. Çok 2018 mi?
1: 19.
0: Benim nostaljimden ne olur? 6 yıl olmuş daha. 7 yıl olmuş. Evet Enes'cim ya. Çok güzeldi bu ama. Hatırlıyorum bu yaptığım anı falan. Gaza gelmemiz değil mi?
1: Ve şeyde dijital platformda çok iyi gitti.
0: İyi gitmişti bu. Çok evet. Bu Bay Bay'ın hikayesi farklıydı o zamanlar yani seninle. Ya şöyle demek istiyorum tabii. İyi ki geldiniz. Bence şey oldu. En tatlı program oldu ya. Sinan'la sahnede değil, Sinan'la evde oldu bu.
1: Aile gibi oldu. Evet.
0: Aynen öyle. O aile kadar çok çünkü sürekli iç içeyiz.
1: Evet.
0: Ve sürekli beraber üretiyoruz. Ve çok sevdiğim bir kardeşim. Koruduğum, kolladığım, sevdiğim, saygı, sevgi duyduğum.
2: Biz de seni çok seviyoruz
0: yeteneğine,
2: abicim.
0: Sağ ol canım benim. Ve ikisi de pırıl pırıl gerçekten. Hani nasıl söyleyeyim? Yetenek, ben çocuğunuzu merak ediyorum biliyor musun? Genetik olarak yeteneğini. Ne olur
2: çok
0: acaba bilmiyorum.
2: Ediyoruz.
0: Ben size bir söyleyeyim mi? Bir elinde kamera, bir elinde bağlamayla doğabilir o çocuk. Yani. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bu yetenekli yolcu ailesi. Gerçekten bu sanatsal yolculuğunuzda her zaman beraberiz. Hiç sonra ayrılmamak dileğiyle inşallah.
1: Amin.
0: Zaman zaman hiç ayrı düşmedik gerçi. Kalplerimiz bazen kırılmıştır ama anlıktır. Onun dışında gerçekten muhteşem bir şekilde bir aile olarak sürdürüyoruz hayatımızı. İyi ki varsınız.
1: Sen de öyle.
0: Sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Enes Yolcu bugün konuğumdu. Tuğçe Yolcu. Tuğçe Özbey Yolcu. Bugün konu. Kızar. Vallahi kızar. Kek yapmaz. Ondan sonra müthiş de aşçı bu arada. İnanılmaz. İçinden gelsin yeter ki. Büyük bir yıldız doğuyor. Bunu buradan bir kere daha TRT ekranlarına söyleyeyim. Çok yakında en doğru diziyi seçecek ve o dizide başrol olarak karşımıza çıkacak. İnşallah Enes de o dizinin müziklerini yapacak. Ve biz bu yolculuğa devam edeceğiz. Umarım keyif almışsındır. Çünkü ben çok rahat ettim. Çok mutlu oldum bu programda. Siz de mutlu oldunuz değil mi? Evet, güzeldi.
1: Çok mutluydum. Çok çabuk geçti.

0: Çok çabuk geçti.
1: Bizim için güzel bir anı oldu. Aynen. Çocuklarımıza da gösterebileceğimiz.
0: Hakikaten öyle. Beraber. Şimdi bunu izliyorsan küçük yolcu. Unutma ki ben senin amcanım, abinim. Unutma bak. Şimdiden seni burada hayal ettim yani. Ya. Neyse. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya bir başka konukla tekrar Sinan'la sahnedeyiz. Bugün Sinan'la evdeydik. Haftaya sahneye çıkarız. Bir şey olmaz. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye, bizi desteklemeye ve bize inanmaya devam edin. Açın sesi. Çünkü şimdi benim son albümden Diyemiyorum'u Enes Yolcu Farkı'yla dinleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu. Seda Akman. Sedacığım.

0: önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum.
1: Kolu kanadı kırık kuşlar gibiyiz ayrı. Diyarlarda bize saadet nasip şimdi. Uçuk rüyalarda.
2: Müziğin kanunu bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: akşam sefası yarın canlı yayınla TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konusu Azeri Müziği. Azeri Müziği demişken aklımıza gelen ilk çalgı tarı anmamak mümkün değil. Bugün bir tar üstadı bizimle, virtüözü. Genç yaşta gerçekten tarı muhteşem seviyede çalan bir müzisyen. Tebriz'den arkadaşım Şehriyar. Şehriyar hoş geldin.
1: Çok sağ ol. Teşekkür.
0: Diğer eşlikçi müzisyenimiz bugün bize eşlik edecek olan müzisyen kardeşim Selahattin Ener. Selahattin hoş geldin. Hoş ben bulduk. Ona Selo diyorum. Selo hoş geldin diye.
2: Hoş bulduk.
0: Şimdi Şehriyar, Tebriz'den geliyorsun. Tebrizlisin. O yüzden bazen böyle Azerice konuşabilirsin. Biz çok seviniriz hatta kendine konuşunca. Şehriyar ismini zaten sohbet ederken demiştin öncesinde. Baban şair Şehriyar'ı çok sevdiği için bu ismi sana vermiş. Bu ayrı bir güzellik zaten. Az önce bizi mest eden bir icra yaptın. Bize kendi icra ettiğin tarı biraz anlatabilir misin? Tar nedir? Nereden gelmiştir bu tar?
1: Abi şu Kafkas tarı diyebiliriz. Yani Azerbaycan tarı. Hı-hı. Daha çok yani diyorlar.
0: Bir de İran tarı var.
1: Aynen.
0: O bazakta çalınan.
1: Evet.
0: Bu yani, göğüste çalınan.
1: Bu göğüste çalınır. Tam bir tarih yani belli bir nokta, bir tarih diyemiyoruz. Hı-hı. Yani ne zaman icat olunmuş, ne zamandan beri kullanılıyor.
0: Bilinmiyor tam olarak.
1: Bilinmiyor tam. Hı-hı. Kafkas'da, İran'da, bu yani ülkelerde, bu hı-hı, memleketlerde çalınan bir saz, bir enstrüman. 19. yüzyıldan bu tarafa, hı-hı, Mirza Sadık Esedoğlu, Azerbaycanlı, şu tar, dizde çalınan tarı, hı-hı, üstünde, yapsında bir geliştirmeler yapıp bir ağırlığından azaltmış. Şunun, hı, yani çanaklar, şunlar büyük yani İran tarında, hı, Fars tarında. Fars tarı desek daha iyi olur.
0: Evet, Fars tarı yani, demek daha doğru. Doğru diyorsun.
1: Çanaklar daha büyük, daha ağır. Hı hı. Yani eskiden daha ağırmış.
0: Sinede çalınması zor onların. Aynen. Kaldırmak çok, çok güç çünkü.
1: Şunun biraz yapısında yani farklılıklar yaradır. Göğüste çalınmak için. Hı hı. Daha yani dinamik çalmak için, yani evet, teknikal dinamik çalmak için daha rahat olur.
0: Şimdi benim için çok özel bir program bu. Çünkü ben de santur öğrenmek için yani bir yılı aşkın bir süre Tebriz'de yaşadım. Benim evinde misafir eden ve santur hocalarımı bulan Nevit Müsmür hocam aynı zamanda Şehriyar'ın da arkadaşıdır. Babasının daha doğrusu arkadaşı aynen diyelim. Şimdi Şehriyar, çok fazla sözü uzatmadan bize bir eser daha icra edebilir misin? Selahattin de sana yine o taraflardan tamam, bir enstrümanla tombakla eşlik etsin.

0: Ellerinize sağlık ikinizin de.
1: Çok sağ ol.
0: Bizi götürdünüz vallahi Derya Deniz.
1: Sağ ol.
0: Şimdi Şehriyar, merak ettiğim şey şu. Dünyada mugam yani makam sayısı en fazla olan müzik Azeri müziği. Yani bu UNESCO tarafından da tescillenmiş bir şey.
1: Evet.
0: Bunu neye bağlıyorsun? Niye bu kadar çok makam var? Yani Derya Deniz bir şey yani Azeri müziği.
1: Vallahi abi bence Azerbaycan, İran müziği, hı-hı, yani Türkiye'de öyle. Yani Türkiye makamları, hı-hı, yani sanat müziği var ya, onda makamlar çok yakın birbirine.
0: Hı-hı.
1: Şu İran müziğinde ya Azerbaycan müziğinde, ya makamsal müziklerde, hı-hı, her makam bir yerden gelmiş. Her makam mesela İran Arapları olmasaydı, hı-hı, İran klasik müziğinde mesela Şuşteri makamı olmazdı. Şuşteri, hı-hı, Hicaz mesela.
0: İran'daki Arapların bulduğu, icat ettiği bir şey.
1: Yani her ırktan bir müziği almışız.
0: Hı-hı.
1: Bunlar bir yere toplu gelmiş, toplaşmış.
0: Dolayısıyla da.
1: Aynen. Bence. Sürü. Yani bunda tam bir şey yok.
0: Hı-hı.
1: Şu makamları da yani 7 tane, 8 tane ana makamımız var Azerbaycan müziğinde.
0: Hı-hı.
1: Onları Üzeyir Hacı Beyuf yani 20. yüzyılda,
0: hı-hı,
1: yani onları bir çerçeveye saldı. Bir isim verdi. Lad sistemi üzerinde.
0: Hı-hı. Biliyorum, bir kitapta okumuştum. Aynen. Üzeyir Hacı Beyuf'un. Peki yani tarın merkezi, Azeri tarının merkezi Tebriz ve Bakü'dür diyebiliriz değil mi?
1: Aynen öyledir.
0: Hangi ustalar var orada? Ben Tebriz'de tar ustası hatırlıyorum çok çünkü dinlemiştim.
1: Tebriz'de rahmetli Mahmud Ağa Şatriyan,
0: hı-hı,
1: benim hocam Aydın Şatriyan'ın babası.
0: Hı-hı.
1: Yani Tebriz'in müziğinin yani ilk olarak Tebriz'de kurs başlatmış.
0: Tar kursu mu?
1: Aynen. Tar, müzik kursu.
0: Müzik kursu.
1: Mektebi. Müzik dersi verilmiş Tebriz'de. Yani İran devriminden bir sene önce sanırım. İlk kez Tebriz'de.
0: Azeri müziği dersleri.
1: Aynen.
0: Çok güzel.
1: Azeri, Azerbaycan müziği Tebriz'de derslerini koymuş. Başlatmışlar.
0: Hı hı.
1: Yani Tebriz'in Güney Azerbaycan'ın, İran Azerbaycan'ın, hı hı, müziğinde çok bir büyük bir tepkisi var. Etkisi var.
0: Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, burada bir şey açıklamak istiyorum. Hani ben de Tebriz'de yaşadığım için bizde Azeri denilince maalesef böyle hemen Azerbaycan anlaşılıyor. Halbuki İran'da 35 milyona yakın Azeri nüfusu var. Yani bunu birçoğumuz bilmiyor. Ben ettim ya, karşılaştığım insanlarla sohbet ettiklerimde bunu görüyorum. Tebriz İran Azerbaycan'ın en merkezi yeridir diyebiliriz.
1: Aynen.
0: Bunu burada belirtmek istedim ayrıyeten. Şimdi sözü çok fazla uzatmayalım Şehriyar.
1: Sen zaten öyle... benim de Türkçem bitiyor.
0: Yok, çok güzel konuşuyorsun. Seni o Azeri lehçen beni Tebriz'e götürüyor. Hepimizi Tebriz'e götürüyorsun. Bu çok,
1: çok
0: güzelmiş.
1: Teşekkür.
0: Sözün bittiği yerde, yazının bittiği yerde musiki başlar demişti, aynen, bir abim. Gerçekten öyle. Şimdi sözün bittiği yerde musiki başlasın. Sizden bir şey dinleyelim.
1: Tamam.

0: Ellerine sağlık Şehriyar.
1: Çok sağ ol.
0: Selahattin, sen de bugün bize katıldığın için ayrıyeten
2: Ben
0: teşekkür
2: teşekkür
0: ederim.
2: ederim davetiniz için.
0: Şimdi Şehriyar, sen Tebriz'den bize selam getirdin. Biz de buradan Tebriz'e selam gönderelim İstanbul'dan. Katıldığın için
1: Çok sağ ol.
0: çok teşekkür ederim
1: Ben teşekkür ederim.
0: kardeşim. İsmin gibi Şehriyar Üstad'a da, o büyük şaire de selam olsun
1: Çok sağ
0: buradan. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Selo, sana da teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. Ne demek?
0: Şimdi istiyorum ki böyle son parçayı bir tane sözde eser. Ben de lafta çalayım. Anonim bir Azeri şarkısı söyleyeyim. Girdim yarim bahçesine. Selo Güzel Tomba ile sen de tarınla eşlik edersen çok
1: Hayır.
0: sevinirim. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, bugünlük bizden bu kadar. Bugün Tebriz'den gelen rüzgarla size selam verdik. Azeri müziğini anlatmaya çalıştık ve Azeri müziğinden örnekler sunduk. Şimdi Girdim Yarın Bahçesine adlı türküyü icra edeceğiz hep birlikte. Haftaya tekrardan buluşmak üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.

Çok güzel bir konu evimize getirmek istedik ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Allah'ım nasip eser bu.
1: Vay.
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey,
1: Ya efendim, ne
0: yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini efendim o büyük terkipler
1: Burada da
0: oluşturan.
1: girer girmez
0: Evet.
1: araya sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da Uşak gösterilir.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. Ne dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki birikimin var? Nedir yani? Yani yapmak istediğin gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim. Mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: yani. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat içerisinde 7-8 tane Uşak şarkı mesela hemen arka arkaya yapıyor.
0: Aman yarabbim.
1: Hatta Zeki Arif'in bir şeyi var. Onunla ilgili Zeki Arif'e soruyorlar. Niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor. Uşak
0: Allah
1: kapısını.
0: Allah. Ama evet. Gerçekten çok özel, çok güzel eserler yapmış şey. Yani
1: Müthiş
0: Uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet olsun.
1: Ya, ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ya.
0: Ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey'le olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır Bağuzağar'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar biliyor musun? Hem
1: Ya.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya malumunuz, amel kapısı kapanmamış. İşte hala açık.
0: Evet ya,
1: Hala açık.
0: hala o
1: Ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır Allahu alem bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın efendim?
0: ses ölmeyen bir unsur biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte
0: yok.
1: ya. Belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerinin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya. Böyle de bir
0: Ama
1: vebal.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün değil.
1: Ya.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim,
1: Ya.
0: anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi?
0: Tabii yani
1: Konuştukça.
0: yetmez ki
1: Ya.
0: yani ne söylesek boş söylemiş olur.

0: Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim, şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği, Hafız Kemal de çok önemli bir ekol.
1: Ya.
0: Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
1: Ya.
0: Birlikte okumuş oldukları.
1: Evet.
0: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar hem inler giriye-i bar oldukça
1: Ya.
0: ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Söz de Mehmet Cemal Efendi'ye
1: Öyle
0: aitmiş.
1: mi?
0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Vay efendim vay.
1: Evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor
1: ama
0: efendim.
1: bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olmasa.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan. Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka türlü olmaz.
0: Gerçekten
1: Dün
0: hesap
1: vardı,
0: sorarlar
1: evet.
0: bizden bu
1: Dün
0: mübarekler.
1: vardı, niye bugün
0: Evet
1: yok
0: ya.
1: mesela? Sorarlar insana. Yani
0: Ya.
1: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
0: Evet, çalışmak
1: Burada
0: gerekiyor.
1: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın.
0: Evet.
1: Yani bir de bileceksin yani o hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin. Buna çok büyük emek çekmek lazım.
0: Tabii
1: Ama
0: tabii.
1: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
0: Evet.
1: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani ne
0: Ya.
1: söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
0: Oturup çay içerler miydi bizle
1: Bilmiyorum yani.
0: acaba?
1: Bilmiyorum yani Allah-u Alem ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
0: Maalesef öyle
1: Burada
0: oldu.
1: çok büyük bir gayret lazım.
0: İnşallah tekrar neşvi
1: İnşallah.
0: nema bulsun.
1: İnşallah,
0: Yeşersin
1: inşallah.
0: efendim.
1: Teşvik ediyoruz
0: Eyvallah.
1: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatine güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
0: Evet.
1: teşvik ediyoruz.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin Altınbaş.
0: Oy oy oy oy.
1: Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini Mustafa Nafiz Irmak'tan
0: Ya bestelediği.
1: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yâresinden Acı Duyanlar.
0: Ya.
1: Bir bakalım nasıl
0: Hiç
1: okumak nasıl olurmuş. Evet,
0: samimiyetin
1: ihlas ve
0: doruğu.
1: samimiyetin doruğunu
0: Ya
1: bir
0: vallahi
1: keşfedelim
0: öyle.
1: burada. Buyurun.
0: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de
0: ederim, öyle
1: çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok
1: lisanın
0: iyi
1: ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri, öyle icra
0: ya
1: etmiş.
0: müthiş.
1: Yani Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz
1: Ve
0: beraber
1: tabii
0: oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? Adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
0: Ya
1: yetiştirmek.
0: önlerini açmak
1: Bizim
0: lazım.
1: öncelerimiz bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
0: Ya.
1: düşünen insanlardı.
0: Ne güzel buyurdunuz.
1: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve
0: Oo.
1: Nerkiz Hanımlar. Bunlar
0: Ya.
1: da çok enteresan
0: Ya.
1: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
0: Yine bir Pınar şarkısı.
1: Evet, yine Selahattin
0: Ya.
1: Pınar. Pınarmış
0: Müthiş.
1: gerçekten ya.
0: Ya.
1: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
0: Evet.
1: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
0: Evet.
1: Yani bir
0: Güzel
1: bestekarı
0: çalışmalar oluyor ama hocam.
1: inşallah,
0: Yani ben
1: inşallah.
0: ümitsiz değilim.
1: Evet.
0: Ve bu Lale Nerkis Hanımlarla da ilgili mesele çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
1: Biliyorum,
0: Aralarında
1: biliyorum.
0: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz Lale Nerkis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
1: Ne
0: onların
1: güzel,
0: icra
1: ne güzel. Aferin.
0: stiliyle ilgili.
1: Evet.
0: Güzel şeyler
1: Evet.
0: oluyor.
1: Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
0: Ya.
1: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
0: Dinleyelim efendim.
1: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani.
1: Evet.
0: Dedik ya daha önceki konuşmamızda.
1: Tabii. Ama
0: Yani
1: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
0: bestekar
1: Evet.
0: yani seni
1: Evet.
0: beğenmesi lazım yani.
1: Tabii. Tabii.
0: Yaptığı işi görmesi lazım sende yani
1: Evet.
0: resmetmesi lazım insanlar.
1: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim. Bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
0: Evet ama çok
1: Birinin
0: yakınlar
1: okuduğunu
0: doğru tabii.
1: koymuşuz. Evet.
0: Bu Lale Hanım okuyor zaten
1: Evet.
0: bunu. Nergis Hanım burada eşlik
1: İkisinin
0: etmiş.
1: de aynı anda okudukları da vardı.
0: Tabii
1: Evet.
0: çok.
1: Onu başka bir programda dinletiriz.
0: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere,
0: Evet.
1: ciğerden geliyor, ciğerimi
0: Kalpten
1: söküyor.
0: kalbe.
1: Ya.
0: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
1: Ben de öyle.
0: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin. Onu
1: Evet.
0: bulduk.
1: Eyvallah.
0: Hüsnüne güvenme. Ey ruhi mahu.
1: Ya.
0: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
1: Eyvallah, yad edelim.
0: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Ve bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, musikimizin hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler
0: Tamam.
1: ortaya çıktı. Onları tekrar notayı alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Ya, o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler.
1: Ya.
0: Ne güzel şeyler yapmışlar.
1: Müthiş şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Ya. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet. Vay deliyem diyor. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil evet. Mi?
0: Anlaşılmazsa öyle oluyor. Ya. Evet bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar evet. Asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Efendim çok teşekkürler ediyorum. Çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımı davet etmek istiyorum. Kendisi çok özel bir söz yazarı, besteci, o gerçek bir sanatkar. Şimdi kendi besteleriyle bizlere muazzam bir akşam yaşatacak. Değerli alkışlarımız Emir Kan için gelsin lütfen. Teşekkür ediyorum.

0: yaşadığım sürece mecburum sana. Ellerinize muhteşem, sağlık.
1: Muhteşemdi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Emirkan, hoş geldin.
0: Canım benim.
1: Şerefler verdin.
0: Çok özlemişim seni yalnız. Vallahi
1: ben de,
0: astım
1: ben de seni çok özledim arkadaşım.
0: Ben astım astım denirim.
1: Ay öyle de.
0: Astımım derim ben.
1: Sağ olsun canım. Biz hemşeriyiz bir de.
0: Tabii.
1: Annem tarafı benim Siirtli.
0: Son Siirtlileriz zaten.
1: Son
0: son
1: da öyle. Hemşeri oluyoruz.
0: Evet değil hemşeri mi? Tabii. Yakın hemşeriyiz.
1: Emirkan, bu şarkıyı ne zaman yapmıştın?
0: Valla ben şarkıları önce tarihini söyleyeyim de saatini söyleyeyim. Sabaha karşı 5'te çıkar benden genelde.
1: Aa.
0: Valla sabahçı fırını gibiyimdir.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten sabah 5'te çıkıyor
1: hangi
0: şarkılar.
1: Hangi yıl bu?
0: Bu hangi yıl? Mahşere Kadar albümünde. Evet 2000 yılında yaptığım şarkılardan
1: güzel
0: bir tanesi.
1: Gerçekten.
0: Bu. Yaşım da ortaya yani çıkıyor bu arada. Demek günümüzde.
1: Erken başlıyorsan, erken kalkan, erken yol
0: evet,
1: alır.
0: Evet.
1: O zaman şöyle biraz hareketlenelim önce.
0: Bayram
1: ben özellikle de özledim değil
0: ay
1: mi?
0: Ay harika çok severim bu şarkıyı.
1: Valla Ferdi Tayfur'un
0: rahmetli
1: da,
0: Ferdi abinin. Ben de bir tane evet şarkısını okumuştum. Yüreğimde Yara Var.
1: Aa ne güzel.
0: O dönem bu son albümde
1: okuruz
0: yapmıştık.
1: Okuruz belki. Ne güzel
0: olur.
1: Hadi o zaman şefim buyurun.

0: teşekkürler. Evet sevgili şefim Tarkan Ergüzel ve orkestra alkış. Orkestrasında bir alkış.
1: Gerçekten.
0: Ben alkış seviyorum. Ben inanıyorum çünkü bizi izleyenler bize eşlik ediyor. Alkışlıyor. Kalkıp oynuyor.
1: Vallahi arkadaşlar ya. Çok.
0: Onun için buradayız.
1: Maşallah.
0: Peki lütfen söyle. Senin için sahnelerde ve konserlerde fazla göremiyoruz.
1: Neden göremiyorsunuz? Şimdi aslında ben yaklaşık 12 yıldır bir sektör değişikliği yaptım. Biliyorsunuz zaten. Müziğe aslında ara vermedim ben. Dondurdum yani böyle dondurup gidiyordum
0: diyelim.
1: Yani. Çünkü yani şarkı yapmaya devam ediyorum zaten yine
0: beste yapıyorsun.
1: Tabii.
0: Vallahi buradan söyleyeceğim. Beste yapıyor. En son sevgili Ebru Gündeş'e verdi.
1: Aşk
0: işte
1: olsun.
0: Demet Akalın'a veriyor sürekli. Bana da diyor ki Aslı'cığım yaptım gel. Yok verdiği yok bir şey.
1: Aynen.
0: Ben
1: eve
0: gelmen
1: lazım. Şimdi bak burada müzisyen arkadaşlarıma söylüyorum.
0: Neden ama
1: neden? Seni tutuyorlar şimdi bak şimdi. Tabii. Eve gelmesi gereken dediğim anda itibaren arkadaşlar yok abi işte telefonla atarsın falan. Sağ taraf öyle söylüyor da sol taraftaki arkadaş eve gelmesi gerekmiyor mu?
0: Nasıl gitsin eve der misiniz? Gidiyor mu eve?
1: Bir de
0: bir sorun eve gidiyor muyum?
1: Şarkılar ortak çıkıyor. Geleceksin.
0: Ne bir zaman? Sor ama eve gidiyor muyum ben?
1: O zaman
0: ben eve gidiyor muyum? Gündüzleri benim güzel kadınlarım var. Beni bilen biliyor. Gündüzleri hafta içi her gün yemek falan yapıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Bilezikler
1: tabii
0: veriyoruz.
1: Canım, harika program
0: sonra böyle müzik programları yapıyoruz.
1: Ben buraya geleyim öyleyse. Burada piyano var değil mi?
0: Burada bana tamam, böyle başı burada.
1: Hatta birazdan yayın sonrası ben şimdi şarkıları çalacağım sana. En son çıkan şarkılarımı yazdığım şarkılar var.
0: Ne güzel olur. Gerçekten bir saysana şöyle hızlı. Senin böyle hit olmuş şarkılarını.
1: Vallahi şöyle bir 250 tane eser var zaten piyasada. Yani şimdi ama okurum birazdan birkaç tanesini okurum da
0: okuyalım,
1: en azından
0: vallahi,
1: kulaklara
0: ben de.
1: Yabancı
0: ama şimdi ilgili. Senin mesela çok güzel yaptığın böyle marş tarzı
1: evet.
0: Ve bugüne de çok güzel uyacağını düşündüğüm her şeyimizsin var.
1: Zaten bu aralar biliyorsunuz bir marş şeyi var furyası başladı.
0: Evet.
1: Ben bu marşı 2000 yılında yapmıştım.
0: 2000
1: zaten milli takıma uyarlanan en iyi marşlardan bir tanesiydi bu. Yani solist yaptığım şarkılardan bir tanesiydi. Hatta şarkılar her gol sonrasında beyazın yanına kırmızı koydum, hilalin yanına yıldızı koydum, yüzyıllardır bu bayrağa gönlümü koydum, Türkiye'm sen bizim her şeyimizsin. Ya öyle bir şey, ben marş
0: bak yapmıştık. Bak hemen stüdyo şefimiz alkışladı. Evet her şeyimizsin.
1: Evet.
0: O zaman devam edelim.

0: Ya nasıl marş yapmışız ama?
1: Nefis. Ya. Nefis. İyi ki bugün geldin.
0: Ay canım.
1: Bence şu anda bu marşı ilk defa duyan izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum.
0: Aa, evet.
1: Vallahi muhteşem.
0: Gerçi doğru söylüyorsun.
1: Çünkü gerçekten.
0: 2000 yılında çıkmıştı
1: evet.
0: Bu marş.
1: Evet. Yanılıyor muyum? Burada mesela ekip arkadaşlarımız var. Hepsi nasıl coştular?
0: Evet.
1: Vallahi ağzına sağlık, yüreğine canım, sağlık. Nefis yazmışsın.
0: Canım, melodi zaten. Sevgili zaten Ercan Saatçı'nın sözleri.
1: Evet.
0: Bu arada söylemek
1: istedim. Ercan Saatçı yazdı.
0: Ercan yazdı sözlerini.
1: Muhteşem. Onun da kalemine, yüreğine evet. Sağlık olsun.
0: Şimdi, ama benim albümde yer alan şarkılardan bir tanesi de bu.
1: Harikasın. Bundan işte bir yıl önce, geçen sene ben böyle bir günde yine stüdyodayım. Çekimimi bitirdim efendim ve stüdyodan eşim geldi beni almaya. Aslı gidiyoruz hastaneye dedi. Dedim ki annem. Dedim nasıl? Evet. Gel gel gidiyoruz. Annem veda mı etti bize dedim.
0: Allah rahmet eylesin. Cennet olsun.
1: Gerçekten tanışıyorsun,
0: evet,
1: biliyorsun.
0: Evet, çok da severim.
1: Çok herkesin gerçekten gönlüne zaten. Taht kurmuş. Şu an canım annem evet. Arkamızda, ekranımızda. Çok gözü yaşlı bizleri bıraktı. Evet, hastalıkları vardı ama çok ani bir gidiş oldu bizim için. 3 ay içinde bir hastane mikrobundan böyle işte. Hani evet. Nasip de varsa o gidiş.
0: Evet.
1: Ama bir mikrop. Ama bir öksürük, ama evet. Bir işte bir şey yani, anladın mı? Alın yazısı. Şimdi annem hep derdi ki, ay kızım ya şöyle güzel bir şarkı söyle.
0: Ay canım benim.
1: Onun çok sevdiği bir şarkı vardı, o da annesine çok düşkündü benim gibi. Rahmetli anneannem ve babamla kavuştular. Annesini kaybedenler böyle annem şarkısını çok severler. Ve annem bu şarkıyı çok sever ve benden isterdi. Şimdi ben bugün... Annem için izniniz olursa okumaya, yorumlamaya çalışacağım. O bizi gökyüzünden izliyor.

0: Aslında bu şarkı senin programına çok güzel yakışır.
1: Evet, diğer programa
0: evet,
1: değil mi?
0: Değil mi? Vallahi
1: çok
0: güzel,
1: güzel okuyoruz, söylüyoruz zaten.
0: Evet.
1: Senin sesinden de.
0: Evet,
1: çok
0: duyuyorum,
1: güzel.
0: Duyuyorum arada, evet.
1: Duyuyor musun?
0: Evet, duyuyorum.
1: Peki bundan sonra müzikle ilgili ne yapmayı planlıyorsun Emrikan?
0: Aslında ya şarkı yapmaya devam ediyorum. Yani evde kendi başıma fırsat bulduğum dönemlerde şarkı yapmaya devam ediyorum. Bir televizyon programı, projem var. Sevgili Bilal Özbilge ile.
1: Televizyona evet, bir evet. şey yapıyorsun.
0: Yapıyoruz aslında ama
1: şey?
0: Tabii ki bu ya iş yoğunluğundan dolayı zaman ayıramıyorum ama çok az bir süre sonra projeyi tamamlamış bulunacağız.
1: Yaklaşık nasıl bir şey? Nasıl?
0: Şöyle yani aslında projenin ismi eğer, Hayatım Roman.
1: Hayatım Roman.
0: Evet, sevgili Bilal şey, Özbilge'nin.
1: Hayatımı yazsam roman olurdu.
0: Bu başka bir şey aslında.
1: Bilal'le mi yapıyorsun?
0: Evet.
1: Bilal Özbilge'yi.
0: Sevgili Bilal'le yapıyoruz programı.
1: Çok öpüyoruz. Çok, da, çok sevgi ve selamlarımızı dostumdur. Gönderiyoruz.
0: Tabii hazırlık aşamamız var. Editörlerimiz hı-hı. çalışıyor.
1: Süper.
0: İnşallah bir 6-7 tane stok yaptıktan sonra yayına gireceğiz.
1: O zaman gelmiş geçmiş böyle büyük starlarla.
0: Evet öyle. Evet.
1: Hani major, hayatlarını birazcık işleyeceksiniz.
0: Evet. Majör isimlerle onların hayatını araştırıyoruz. Mesela örnek veriyorum. İşte bir sanatçının ilk bindiği bisikletten, ilk çaldığı enstrümanından, okul kıyafetinden, okul arkadaşlarından bugüne kadar gelen işte sevdiklerinde yani üzüldükleri, kırıldıkları anları topluyoruz ve onları bir şarkılaştırıyoruz biz bu arada. Her gelen konuya da bir tane beste yapıyorum ben.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Gerçekten.
1: Kolay bir şey değil bu. Sonra ne yapıyorsun? Besteyi
0: konağa veriyorum.
1: Ama evet değil mi?
0: Konağa veriyorum. İşte gelmen lazım işte. 14. bölümde
1: tamam,
0: sana çekelim.
1: Tamam ben geleyim o zaman konuk olarak.
0: Ama sen önce eve
1: besteyi
0: gel.
1: Besteyi de alayım.
0: Sen bence Savaş'la beraber eve gel. Ondan sonra.
1: Tamam. Eşimle. Sağ olsun eşim de burada.
0: Ya çok severim Savaş'ı.
1: Bizim yanı başımızda.
0: Savaş biraz
1: arkasında.
0: Fazla yakışıklı. İşte insanın biraz böyle şeyini düşürüyor.
1: Ya.
0: Tabii. Yanına geldiği zaman böyle Savaş'ın yanında fazla durmayacaksın.
1: Yakışıklı.
0: Çok yakışıklı adam. Vallahi.
1: Öyle mi?
0: Ben Savaş'ı çok severim.
1: Ya huyu Savaş daha bence, güzel biliyor musun?
0: Kesinlikle.
1: Evet güzel adam ama.
0: Eniştemiz iyi ya. Ya.
1: Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Canım benim.
1: Allah gerçekten beni hiçbir gün üzmedi. Rahmetli anneciğim babacığım da dedi ki bak gözümüzün nuru böyle demişti annem Savaş'a. Bak gözüm ben nereye gidersen bir de böyle yapmıştık gözüm üstünde.
0: Bir de yani.
1: Gözüm üstünde.
0: Sadece annenin değil de bütün
1: kızım
0: arkadaşların arkadaşların gözü üstündeydi yani. Bir de Siirt'in gözü üstünde yani. Yani öyle bir durum.
1: Evet ya çok güzel beni hiç üzmedi. Allah razı olsun.
0: Allah sizi
1: Allah
0: ayırmasın.
1: Allah onu yetiştiren annesinden babasından da razı olsun.
0: Amin.
1: Çünkü bir söz var otu çekeceksin köküne bakacaksın öyle değil mi şefim?
0: Tabii, tabii.
1: Annesi babası onu öyle güzel yetiştirmiş ki beni bir gün bile üzmedi. Ben ondan razıyım Allah da senden razı olsun
0: evet, canım
1: eşim. Sen şarkıcı olmasaydın mesela. Ne
0: pilot olmak isterdim biliyor musun?
1: Pilot.
0: Vallahi bayılıyordum savaş uçaklarında deli gibi. Bir de ben çok tembel bir öğrenciydim. Sırf pilot olmak için orta sonda çalıştım. İlk defa notlarım 7'nin üzerine çıktı. Ama ben haylaz bir ailede büyüdüğüm için kız kardeşim beni sürekli böyle tırmalamış. Yüzümde hep izler vardı. Oo. Şu anda geçti. Ve gittiğimde başvurduğumda oradaki bir üst eğmenimiz bana demişti ki bu yüzündeki izlerden dolayı giremezsin deyince benim notlar artık çalışmama gerek kalmadı. Notlarımın hepsi. Evet, çok istiyordum pilot olmayı. Çok ama, da seviyordum ama bende bir pilot tipi var mı arkadaşlar ya? Var değil mi ya? F-16 kullanmak Allah'ım ya Rabbim.
1: Benim rahmetli amcam.
0: Ay.
1: Eski o hani savaş uçakları var ya onlarla uçmuş.

0: çok eski bir pilottu.
1: Ben de bütün savaş uçakları şeyimdir yani, bilirim.
0: Allah rahmet yani, eylesin.
1: Çok Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir meslek.
0: İnşallah oğlum var, belki o da yapar bunu.
1: Ya, küçükken iyiydi, o da birden bir futbolcuya döndü. Bir de doğum şeyi Şan'ın 1907 Fenerbahçe doğumlu. Koyu bir Fenerbahçe oldu. Şimdi futbolcu olmak istiyor. Ama Beşiktaş altyapısında oynuyor şu anda.
0: Hayırlısı olsun.
1: Profesyonel.
0: Hani su akacak, yolunu bulacak bence, değil mi?
1: Evet, evet, öyle.
0: Ne güzel. Senin gibi babası, evet, eşin gibi bir annelisi var.
1: Çok teşekkür
0: bilinçli
1: ederim.
0: Çok anne naziksin. Baba olmak çok önemli. Çünkü sizin yetiştirdiğiniz, sizlerin yetiştirdiğiniz evlatlar bizim yarınlarımız olacak inşallah.
1: Öyle,
0: güzel ve güçlü bir Türkiye'nin devamı için.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten memlekete faydalı evlatlarımız olsun.
1: Önce vicdanlı.
0: Rabbim hepimizin evlatlarını korusun.
1: Evet, önce vicdanlı, merhametli. İnsanlara, amin, hayvanlara sevgi besleyen. Ve gerçekten de vicdanlı çocuklar olsunlar istiyorum.
0: Şimdi yani şöyle bir şey yapıyorum ben. Programıma her gelen sevgili değerli sanatçı arkadaşım için bir iyilik, bir yardım yapıyorum. Allah nasip ederse. Bugün de şöyle bir yardım yapmaya karar verdim. Togemder Derneği'ne bir bağışta bulunacağım. Çocukları bir şekilde sevindirmeleri adına, Emirkan adına yine böyle bir 10 çocuğumuzu sevindirebilecek.
1: Ay, çok güzel.
0: Miktarda bir bağış yaptığımı buradan söylemek isterim.
1: Ben de
0: isterim.
1: Bir 10 çocuğu sevindireyim öyleyse, beraber sevindirmiş olalım.
0: Peki 20 çocuk oldu, evet. Ne güzel oldu. Evet. Ah, bu hayat çekilmez diyelim.

0: Vay be. Ne nitro şarkı değil mi ya?
1: Muhteşem. Bu şimdi bu şey değil miydi? Bizim Siirtliler, Arapların
0: Arap
1: düğün şarkısı.
0: Bir de gerçekten.
1: Anneannemlerden ben dinlerdim.
0: Canım, işte Siirtli
1: hep
0: olmanın da faydalı.
1: Söylerlerdi. Valla böyle geçmişe gittim. Ay ne güzel şarkı ya.
0: Evet. Böyle sana da yakışıyor bu şarkılar yalnız. He?
1: Ay dur hemen bir kırmızı gülün alıver.
0: Allah.

0: Efendim çok teşekkürler ediyoruz. Harikaydınız. Ve biliyor musun programımızın sonuna geldi.
1: Gerçekten nasıl aktı ya?
0: Ya nasıl aktı geçti değil
1: ama
0: mi?
1: Ama gerçekten de...
0: Olsun sonra ha, yine gelirsin. Benim. Gelmez misin?
1: Geleceğim geleceğim. Arkadaşlar ben böyle orkestraya gelmez miyim ya?
0: Baba o...
1: Böyle bir
0: şöyle yapıyor yalnız. Yapmak istiyorum taklidini. Ben böyle bir orkestraya gelmedim. Hangisini acaba ben alsam orkestrama katsam?
1: Ya ya.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Senden izin almadan olmaz.
0: Orkestram gerçekten çok yetenekli, çok başarılı çok, ve çok. Çok kıymetli, çok eski özel müzisyenler. Bence en büyük alkışı da onlara gidiyor. Lütfen ellerine de bir alkış rica edelim.
1: En seçkin müzisyenleri. Ben hepsini de tanıyorum. Hepsinde de yol arkadaşlığı yaptığımız günler de oldu. O yüzden sen çok şanslısın Türkiye'nin böyle seçkin müzisyenlerle çalışmaktan. Allah nasip ederse biz de program çekersek siz de bize bir iade ziyareti yaparsınız. Olur değil mi? Aslan izin alırım ben ya. Kırmaz beni.
0: Tamam aslında. Biz beraber geliriz şefimle. O zaman sardı korkular diyelim birlikte. Hadi efendim. Güzel mutlu akşamlar diliyorum. Bizi izlemeye devam edin salı akşamları. Aslı Binelli'yle aslı olan şarkılar sizinle. Lütfen siz de bizimle olun. Hadi buyurun.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu

0: yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Vallahi çok güzel bir konu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

ellerimden yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz, hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir. Aşklar dağılır dört bir yana.

uçurtma uçar. Sözlüğümden geri gelmeyecek bir kuş. Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya.

0: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere.
2: Türküler Zamanede yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamanenin bu haftaki konukları Ege Yarenleri.

Sami Dinç, Recep Karakuş en sevilen Ege türküleriyle sizlerle. Zamane canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Valla çok güzel bir konu evimize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu. Seda Akman. Sedacığım.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

0: Kalpten Name bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Hoş geldin Alafsar.
1: Çok
0: Rahim
1: teşekkür
0: ol.
1: ederim. Sağ olasınız.
0: Nasılsın? İyi
1: İyi,
0: misin?
1: sağ olasın. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. Sağ olun.
0: Biz de çok mutlu olduk. Sazınla, sesinle geldin. Programımıza renk kattın.
1: Minnettar mısın?
0: Biraz kendini tanıtır mısın kısaca?
1: Ben Şeki'de doğdum, Azerbaycan'ın çok güzel bir şehri. Sonra eğitim için falan Bakü'ye taşındım. Ondan sonra da çok böyle uzun anlatmayacağım da bu şeyi. 2019 yılındandır İstanbul'dayım ve hala da buradayım.
0: Harika. İlk çaldığımız eserde de bize
1: Evet.
0: tınılarına eşlik ettin.
1: Çok sevdiğim bir parçaydı bu
0: Evet.
1: arada.
0: Erbaa Ezel'de.
1: Evet.
0: Ve arkada Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflardan da bir tanesini koyduk. Hem fotoğraf hem bu anda yaşadığımız, çaldığımız eser, tınılar hepsi bir anı yaşadık. Tınıların için ayrıca sana ve arkadaşların hepsine teşekkür
1: Evet,
0: ediyorum.
1: ben de minnettarım bütün müzisyen
0: Harika.
1: arkadaşlarımıza.
0: Üstad, balaban sazında bize şimdi ne çalacaksınız?
1: Sıradaki parça benim çok sevdiğim bir parça. Rauf Hacıyev'in oluyor müziği. Saçlarına gül düzüm.
0: Peki, dinliyoruz.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Afsar.
1: Sağ ol.
0: Harikaydı. Kaç senedir çalıyorsun?
1: 10-11 yaşımdandır
0: Başladım.
1: çalıyorum. Aslında klarnetle başladım da
0: Öyle mi?
1: sonra şeyi anladım. Benim ana enstrümanım, yani kendi dilimde daha güzel konuşurum ya, insan hep öyledir ya. Balabanı hep kendi ana enstrüman olarak gördüğüm için sonra eğitimime de balabanla devam ettim.
0: Beni de çok etkileyen bir enstrümandır. Sen de çok güzel çalıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten
1: Sağ
0: ben
1: olun.
0: yaklaşık bir sene civarından beri seni takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Konserlerine de baktım. Hatta Ozan'la beraber
1: Evet.
0: çok güzel bir proje yaptınız.
1: Evet.
0: Onu da takip ettim. Nice güzel projelere imza
1: Çok
0: atacağını
1: teşekkür
0: düşünüyorum.
1: ederim.
0: Belki
1: Hep
0: ileride
1: beraber.
0: beraber de bir şey yaparız.
1: Aynen öyle. Niye de
0: Hayırlısı
1: olmasın?
0: olsun. Şimdi ne seslendireceksin bize?
1: Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hayalimde şu vardı, yani sizin türkülerle bizim türküleri bir araya getirmek gibi böyle bir albüm yapalım. Zaten biz o albümü de Ozan Sarıboğa ile beraber yapmıştık. O türkülerden birini yapacağız. Akşam olur karanlığa kalırsın ve Tofik Guliyev'den Hamı'dan Cözelmen'e.
0: Peki dinleyelim. Hatta ben de sana eşlik edeyim.
1: Evet.
0: Tamam peki.

0: Alapsar, ben her zaman şu konuyu biraz merak ediyorum. Aslında biliyorum ama senden de duymak istiyorum. Yani siz balaban diyorsunuz çaldığınız saza, işte Ermeniler duduk
1: Doğru,
0: diyor.
1: doğru.
0: Aslında aynı saz.
1: Tabii ki.
0: Oradaki ayıran şeyleri sen nasıl tarif ediyorsun? Yani tavır mıdır?
1: Balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir. Horozun banı falan diyoruz ya böyle. Seven nasıl istiyor öyle kullansın
0: Tabii.
1: diyorum. Duduk da diye denilebilir, balaban da denilebilir ama şunu bilmelerini isterim insanların ki balaban ve duduk aynı enstrümandır.

0: Ben Azerbaycan'da yaşadığım dönemlerde sizin türküleri dinliyordum. Sizin kültürünüzdeki her şeyi tamamen türkü olarak anlıyordum yani. Ama buraya yaşamaya artık geldikten sonra burada türkülerin çeşitlendiğini farkına vardım. Yani benim Alevi deyişleri zannettiğim ki türkü biliyordum onları. Sonra bunları
1: Evet.
0: bana deyiş olduğunu anlattılar.
1: Onlardan bir tanesini
0: Evet.
1: seslendirdik. Yar senin derdinden.
0: Ellerinize, yüreğinize de
1: Davutçularım bir
0: sağlık. Çok
1: türküsüydü.
0: güzel.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi hep çalıyorsun ama ses olarak okuyor musun? Söylüyor musun?
0: Ya şöyle bir olay yaşadık. Enstrümentalist olduğun zaman hep konserlerde böyle şancılara göre bir 5-0 geriden başlıyorsun yani.
1: Evet.
0: Ama eşim de bana hep söylerdi bunu ki artık söylemen lazım. Ben de utanıyordum. Sonra neyse kendimde biraz özgüvenimi toparladım. Son yıllar bazı parçaları okumaya başladım. Onlardan biri de benim çok çok sevdiğim bir bestekarın Andrei Babayev'in sözleri de Aslan
1: Harika.
0: Aslanoğlu'nun oluyor. Küsüp gitti. Sara Gedimova'dan mutlaka duymuşsunuzdur.
1: Evet.
0: Onu icra etmeyi
1: Çok merak
0: düşünüyorum.
1: ediyorum.
0: Dinleyelim bakalım
1: Dinleyelim.
0: bu başardığım kadarıyla yani.
1: Estağfurullah, başarısız.

0: Tebrik ediyorum. Sesin de
1: Teşekkür
0: aynı.
1: ederim.
0: Enstrümanın gibi çok
1: Çok
0: bence
1: sağ olun.
0: duygulu.
1: Çok sağ
0: Bırakma. Bence oku. Konserlerde okumalısın diye düşünüyorum.
1: olun. Evet. Bakalım.
0: Ben de öyleydim aslında. Yani enstrüman insan senin demin söylediğin şeylere katılıyorum. Zor oluyor. Ben de yıllar sonra hani okumaya başladım. Hep sazımızla aşırı neşirdik ki arkadaşlarım da öyledir. Ama hepsinin de sesleri aslında çok güzeldir. Yani
1: Evet.
0: elinde tüfek sazı var.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir eserini dinleyelim sonra onun üzerine konuşalım olur mu?
1: Olur,
0: Ne
1: olur.
0: çalacaksınız bize?
1: Sıradaki parçamız Alma Attım Nar Geldi diye bir parça olacak. Onu da bizim bu kadim enstrümanımız dediğimiz tütekle çobanların sürekli çaldığı
0: Evet.
1: aslında bir enstrüman bizde. Bununla icra edeceğim.
0: Tamam. Arkadaşlarımız da eşlik ediyor.
1: Evet.
0: Hatta ben de belki
1: Evet,
0: köşesinden
1: mutlaka,
0: bir
1: mutlaka.
0: eşlik etmeye çalışırım. Evet,
1: Teşekkür ederim.
0: dinliyoruz.

0: Nefessiz haz hep bana böyle çok zor geliyor. Tüm nefesler için söylüyorum ama yani tütek sazı da ben mesela şimdi seni seyrettim. Yani melodiler, işte o hız, hakimiyet, yaptığın vibratolar falan
1: Evet.
0: inanılmazdı. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun
1: Çok teşekkür
0: Hafsar.
1: ederim.
0: Hoş geldin ve programımıza ve
1: Minnettarım, sağ
0: programımızın
1: olun.
0: sonu geldi artık.
1: Evet.
0: İyi ki geldin. Çok istiyordum burada olmanı. Geldiğin için teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim. Ben de size teşekkür
0: Sağ
1: etmek
0: ol.
1: istiyorum. Müzisyen arkadaşlarıma teşekkür etmek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: birbirinden değerli arkadaşlarım. Neyde Eyüpcan Açukpazu, perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve piyanoda Ozan Sarıboğa. İyi ki onlarla müzik yapıyorum. İyi ki de seninle beraber buluştuk. Güzel bir
1: Teşekkür ederim davetiniz
0: program
1: için.
0: oldu diye
1: Sağ olun.
0: düşünüyorum.
1: Sağ olun.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Yine Karlar Yağdı türküsüyle.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber.

0: Fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

Efendim, insanoğlunun dili açıldığından beri en çok tartışılan ve söylenen üç kelime vardır. Aşk, mutluluk ve dostluk. Aşkı ve mutluluğu yaşamak ne kadar önemli ve ruhen doyurucu ise dostluğun da önemi en az o kadardır. Çağımızda yaşanan modern dostluklar yalnızca çıkar ve gaye için bir araya gelip diğer zamanlarda kopuk bir ilişkiye dönüşüyor. Bunun en somut örneği artık bayram tebriklerinde bile sevdiğimiz insanların yüzünü görüp sesini duymak yerine aynı mesajı herkese atıp samimiyetin tatlı sıcaklığını yok edişimizdir. Hendek Savaşı'nda Hazreti Muhammed herkesten daha çok çalışmış ve çevresindeki herkese yardım etmiştir. Hem o zaman hem de şimdi için büyük bir örnek olan Peygamber Efendimiz'in bu tutumu bize çok net bir mesaj verir. Dostluk, külfeti üstlenip nimetleri pay etmektir. Yani hasılı dost ruhu ruhuna değmiş olandır. Dost kalpte iz bırakandır. Dost onunla ağlamaktır düştüğü vakit. O sevindiğinde de sevinebilmektir. Efendim bu akşam sizlere dost elimizi uzatıyoruz ve Sema ve Hisler programımıza dostça merhaba diyoruz. Hoş geldiniz.

0: Kıymetli dostlar, bugünkü konuğum çok kıymetli Mustafa Sevim. Hoş geldin Mustafa abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ağzına sağlık öncelikle.
1: Allah razı olsun.
0: Çok güzel bir eser bu. Sen de çok güzel icra ettin. Bugünkü sohbetimizi biraz aşk üstüne yapmak istiyorum eğer kabul edersen.
1: Eyvallah.
0: Şöyle açalım. Dünyanın en büyük hazinesi aşktır ve aşk yaratılışın aslında mayasıdır. Üstad, aşk bir tanedir, zuhuru değişir sadece. Yani aşkla meyli, arzuyu, hevesi birbirine karıştırıyoruz o zaman. Sen peki nasıl bir aşk seçtin kendine ve onu neyle besliyorsun?
1: Leyla'nın gözlerinden Mecnun'un gönlüne akan aslında Allah-u Teala'nın bir muhabbetiydi.
0: Eyvallah.
1: Mecnun bir zaman sonra bunun Leyla'dan değil de Allah'tan geldiğini gördü, anladı ve bir şekilde Allah'a vasıl oldu.
0: Leyla'dan geçme faslındayım, Mevla'yı bulma yolunda.
1: Eyvallah.
0: Demiş, değil mi?
1: Aynen öyle. Aslında bizim gördüğümüz güzelliklerin hepsi Allah-u Teala'nın bir esmasının tecellisi.
0: Eyvallah.
1: Yani biz Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeyi sevemeyiz. Bütün güzellikleri yaratan aslında O'dur. Allah'tan gayri neyi seversen sev, bir gün fani olduğu için bitecektir. Ama Allah-u Teala'nın sevgisi, hani mezara kadar diyorlar ya.
0: Eyvallah.
1: Mezara kadar değil.
0: Daha da değil.
1: Mezarda da devam ediyor. Kabirde de devam ediyor, ahirette de devam ediyor.
0: Falan. Ve bizim aslında amacımız o güzele ulaşabilmek. En güzel olan bizim Rabbimiz ve biz onun kuluyuz. Bizim bütün gayemiz bu güzelliği aslında bu güzelliği yaşamak isteme arzusu. Bunu bizler sanatla yaşamaya, aramaya gayret ediyoruz. Şimdi eğer müsaade edersen. Bu güzeli aramak için yeni bir eserle arayışımızı devam ettirelim mi Çağrı abi?

0: aşk üstüne konuşuyorduk ya Mustafa abi. Bu konu içerisinde Efendimiz'i anmadan programa devam etmemizin boş olacağını aslında bu eser bize anlatmış oldu böylece. Peki yine aşk üzerinden giderken biraz da şöyle bir hafif kıvrılalım, tali yola gidelim istiyorum. İnsan bazen kendini bulmak için kaçar bir yerlere. Bir yerlere sığınır kendi içinde aslında. Mesela senin sırlarınla baş başa kaldığın ve daha doğrusu sırlarınla baş başa kalmak için girdiğin bir sığınağın var mı?
1: Şimdi sevgili Furkan'cığım, önceden bizim tasavvuf büyüklerimiz çilehaneleri varmış.
0: Eyvallah.
1: Çilehanelerine giderlermiş. Hatta dağlara çıkarlarmış. İnsanlardan uzak kalırlarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gidiyordu. Ama şimdi öyle yerler olmadığı için maalesef yine tasavvuf büyüklerimiz rabıta. Yani gözlerinizi kapatıp Allah-u Teala ile olan muhabbetinizi artırın demiş. Onu tefekkür edin demiş, onu düşünün demiş.
0: Gözler, rabıta ne demektir tam olarak?
1: Rabıta aslında kelime anlamıyla düşünmek.
0: Düşünmek.
1: Rabıt etmek, anımsamak, hatırlamak. Eyvallah. Hani bir sevdiğini gözlerini kapatırsın düşünürsün ya.
0: Eyvallah.
1: Aynı şekil diyorlar ki Resulullah'ı da düşün. Allah-u Teala'yı da düşün. Allah-u Teala'yı nasıl düşüneceğiz? Tefekkür ederek düşüneceğiz. Eyvallah. Eğer Allah-u Teala'ya da bir yakınlığın yoksa, bir tanışıklığın yoksa, bir mailin yoksa, gözleri kapatmaya gerek yok zaten. İnsana her yer karanlık.
0: Her yer karanlık.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah. Bir eser daha yapalım mı?
1: Yapalım.
0: Eyvallah. Buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Mustafa abi.
1: Allah razı olsun.
0: Gerçekten vallahi de görmeden sevdik. Allah şükürler olsun ki böyle bir dine mensubuz.
1: Elhamdülillah.
0: Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Allah şükürler olsun. Görmeden sevdik Mustafa abi.
1: Görmeden sevmek başka bir muhabbet.
0: Eyvallah.
1: Zor, meşakkatli ama muhabbeti çok fazla. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki onlar benim kardeşlerim.
0: Kardeşlerim.
1: Sahabe Efendilerimiz diyor ki kim onlar diyor. Sizden sonraki gelecekler diyor. Neden diyor onlar için kardeşim dediniz diyor. Çünkü diyor siz beni gördünüz, sevdiniz. Ki Resulullah Efendimiz'i görüp sevmemek ne mümkün.
0: Ne mümkün.
1: Ama diyor onlar diyor görmeden sevdi.
0: Eyvallah.
1: Onun için onlar diyor bana daha yakınlardı. Ya. Kardeşlerim gibilerdi.
0: Ya.
1: Rabbim hakkıyla sevmeyi nasip etsin.
0: Amin. Bu çok mu olur? Allah Allah deriz ve böylece esere geçeriz. Çağrı abi.

0: Ya çok güzel program oldu be.
1: Allah razı olsun. Evet.
0: Ayaklarına çok sağlık oldu. Mustafa abi. Ama her güzelin bir sonu olduğu gibi bu programın da artık sonuna doğru geldik.
1: Eyvallah.
0: Tekrardan teşekkür ederken son sözlerini de hep söylüyorum. Bu program için tabii ki. Allah uzun ömürler versin. Bu program için son sözlerini de senden isteyelim.
1: Efendim çok güzel, çok muhabbetli bir program oldu. Umarım bu program vesilesiyle bir gönle dokunuruz. Bu da bizim hizmetimiz olur. İnşallah.
0: Bütün gayemiz budur. Üstad, çok
1: hizmet
0: teşekkür
1: etmiş
0: ederiz.
1: Olur. Allah razı olsun.
0: Efendim bu programın da sonuna geldik. Hepiniz kerim olan en hakiki dostumuza Allah'a emanet olunuz.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Başka Sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Çok teşekkürler efendim. Zamaneye hoş geldiniz. O güçlü alkışlarınız için çok teşekkür ederim efendim. İyi ki varsınız. Hem bugün stüdyomuzda bizleri dinleyen hem de TRT Müzik ekranlarında bizleri dinleyen tüm Zamane dinleyicilerine, seyircilerine selamlar, sevgiler, iyi akşamlar efendim. Umut Sülünoğlu diyemeyeceğim. Bugün yanımda Sami Dinç abimiz var. Kendisi Uşak Eşmeli ama Kola'dan geldi. Alkışlayacağız birazdan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Alkışlayın. Umut'un yerine oturmuş ya, o yüzden ilk onu anons ettim.
1: Teşekkür
0: Şimdi,
1: ederim.
0: Şimdi Umut Sülünoğlu senelik Almanya ziyaretini yapmak üzere yola çıktı. O senede bir onların düğünleri, dernekleri bir şeyler oluyor. Akrabalarının yanlarına gidiyor. Önceden de alınmış bir durumdu. O yüzden bu hafta böyle bir Ege Yaren gecesi, Ege rüzgarı estirelim dedik biz de. İyi olmuş mu? Umut'un sizlere çok selamları var. Kendisi şu an yolda. Senelik tıraşında olacak Almanya'da. Sonra tekrar Haziran'ın ilk haftası inşallah. Aramızda haftaya daha doğrusu özür dilerim. Bayramda bizlerle olacak. Çok değerli konuklarımız var efendim. Bugün dediğim gibi Ege Yaren gecesi. Ege rüzgarı esecek. Tabii ki Ege kültürüne ait çok fazla ilimiz var. Bugün ne yazık ki hepsini burada konuk alamadık Ege yöresinin bütün sanatçılarını ama böyle köşe taşlarını tutmuş değerli sanatçılarımız var. Kendileri yörede gayet iyi tanınan ama Anadolu'nun da bütün Türkiye'nin de bilmesini istediğimiz ozanlar, sanatçılar efendim. Şöyle tek tek sayacağım kendilerini. Bugün Afyon'dan, Afyon Çay'dan, Afyon Karahisar'ımızın, Cumhuriyet'in kurulduğu topraklardan gelen Nevzat Altındağ ustamız var efendim. Alkışlarınızla. Kendisi Uşak Eşmeli ama kendisini tanıtacak, nerede yaşıyor öğreneceğiz. Sami Dinç Uşak'tan geldi efendim. Ve sağ olsunlar Manisa Selendililer bizi bağırlarına bastı. Ben de Fahri Selendil oldum bir nevi. Ekiplerimiz var buradan. Teşekkür ederiz. Kendisi çok acayip güzel bir ses. Yöresel. İlk defa dinliyor olabilirsin ama hayran kalacaksınız. Recep Karakuş efendim. Ve değerli orkestralarımız. Bitmedi. Değerli sürprizlerimiz var. Bugün o yörelerden gelen oyuncularımız var. Halk oyunları ekipleri var. Onlara da şimdi çıkmadan büyük bir alkış alalım. Moral alkış olsun. O zaman dedik ilk Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardan başlayalım. Afyon Karahisar'dan. Nevzat Ustam bize o topraklardan ne getirdin bakalım? İlk türkümüz ne olacak? Önce bir şöyle konuşmanı yapsan, selamlarını gönder.
2: Öncelikle bizi buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. TRT Müzik kanalına ve burada bulunan seyircilere, ekranlar başındaki izleyenlere çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi güzel bir kırık hava diyoruz. Düğünlerde yerel oyunlarımız denilen, olmazsa olmazımız bir güzel eserlerimiz. Evet, Folkur ekibimizle birlikte hep beraber.
0: Nevzat abi, başlamadan önce sen teşekkür etmedin. Yani genel olarak bir karşılama yaptın ama ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü seni buraya getiren değerli insanlar var. Evet. Onlara da çok teşekkür ederim. Evet. Öncelikle Afyon Karahisar'dan Koca Afyonlu Oğuzhan Özdemir'e ve Serdar Kızıl abimize bize destek verdiler için sanatçılarımıza ve ekibe çok sağ olsunlar. Ve şu an çalacağın eseri oynamak üzere Karahisar Zeybeklerini davet edeceğiz efendim. Evet. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, evet, var olsunlar. Tabii ki.

0: Alkışlar efendim, Karahisar Zeybeklerine gelsin. Afyon Karahisar Zeybekleri. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlarla uğurluyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim, Nevzat ustamız. Ben dedim ki, yaş dedim 55 oldu mu, 50-55 var mı? Dedi geceleri saymazsak dedi 36 dedi.
1: Yok 34.
0: 34 mi, pardon. Ben karıştırdım. Büyük alkışlar Nevzat Altınday için gelsin.
2: Orkestraya da mı alkışlar tabii ki?
0: Sen beni dedi geç yakaladın dedi. Ah dedi gençliğime denk gelecektin. Ne türküler var dedi. Öyle mi Nevzat usta?
1: Yine de var.
0: Yine de var. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olsun varız.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sami abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyisin?
3: Çok teşekkür ederim.
0: Abi sen de bir anlat. Nereden geldin? Ne yapıyorsun? Şöyle bir seni tanıyalım. Kısacık da olsa.
3: Çok uzun sürer o zaman. Kısa yapalım biz o işi.
0: Olsun. Olur.
3: Evet. Malum Uşa geçmeliyim. Kolo'dan geliyorum.
0: Evet.
3: Müzikle uğraşıyoruz. Devam. Bugün de sizin konunuz.
0: Evet.
3: Ayrıca TRT'ye çok teşekkür ediyorum. Müzik kanalına, ekibine, herkese. Hayırlısı. Buradaki seyircilere de çok teşekkür ediyorum. Bizleri onur ettiğiniz, alkışladınız. Ben ayrıca yol arkadaşım olan Hasan kardeşime de çok teşekkür ederim.
0: Kulay'a da bir selam yollayalım mı? Bir şeyler getirmişsin sen. Bir leblebiler bir şeyler getirmişsin. Çok evet. Teşekkür ederiz.
3: Kulay'a başkanımıza çok selam gönderiyorum. Ve Kula'daki tüm dostlara şöyle desek. Edirne'den Kars'a, uzaydan Mars'a, nerede adam gibi adam varsa hep onlara gitsin diyelim.
0: Doğru. Katılıyorum. Katılıyorum. Tabii Manisa'ya biz bir iki senedir çok gidip geliyoruz. Sağ olsunlar bizleri orada ağırlıyorlar. Buradan da ben selamı eksik etmek istemiyorum. Salihli'ye, Can Hastaneleri'ne, Muzaffer Keskiner'e ve Uçar Canıtez abime çok selamlar olsun buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok güzel insanlar, türkü sever insanlar. Manisa demişken onlar aklıma geldi.
3: Aynen.
0: O zaman sen Manisa Kula'da yaşıyorsun ama Eşmelisin yani.
3: Eşmeliyim.
0: Eşmeden güzel bir türkü alabilir miyiz?
3: Yaparız.
0: Bu arada bu türkü çok isteniyor benden. Herhalde Eşmeli
3: evet,
0: türkü.
3: Elvanlarla çok... takmağını rastlayacağız.
0: Tamam o zaman bekliyoruz.

0: Dinç efendim. Harika.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ne güzel bir türkü. Bütün Ege'nin illerini geziyor. Manisa, Kütahya diyor, Uşağı'da yollarım seni diyor.
2: Ama Nevzat abi hatırlasaydı Afyon'da derdik değil mi Nevzat abi?
0: Şimdi aralarında şöyle güzel bir muhabbet oldu. İkisi de kendi bulunduğu bölgelerde zamanında kasetçilik yapmışlar. Nevzat abi de, Sami abi de. Birbirimizi tanıyor mu dedim. Ben zamanında onun çok kasetini sattım dedi. Sonra gitmişler, Nevzat abi demiş ki ben de senin zamanında çok kasetini sattım demiş. İkisi de birbirlerinin zamanında kasetlerini satmışlar ama bir araya hiç gelmemişler. Yani bugün onları bir araya getirdik. Öyle bir güzellik oldu yani.
2: 85'ten bu yana.
1: Evet, teşekkürler.
0: Recep abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Recep Karakuş efendim, Manisa Selendi'den. Hoş Yanık bulduk. Sesli.
4: Teşekkür ederim.
0: Abi senin kasetin oldu mu? Normal kaset.
3: Yok, 4 tane parçam var kendime ait, kendi yazdım.
0: Sonradan yayınladın. Kaset çıkarmadın hiç.
3: Çıkaramadım.
0: Keşke zamanında çıkarsan da patlardın emin ol.
3: Ne bileyim.
0: Geç kaldın. Olsun ama şu an patlayacaksın.
3: Halkım eminim. Yine de sevgilisiyim, Allah razı olsun.
0: Halk çok teşekkür ederim efendim, ne güzel.
4: Ben halkımla gurur duyuyorum yani.
0: Selam yollamak istediklerin var mı?
4: Ben buradan Manisa Selendiler Dernek Başkanımıza ve sana Uğur abime ve ayrıca Selendiler muhtarlarıma,
0: ne güzel.
4: Çıkırçı muhtarım ve Çınar muhtarım başta olmak üzere ve ailem var benim. Aileme buradan selam gönderiyorum.
0: Çok selamlar olsun hepsine.
4: Ve bütün gurbetçilere, Selendili olup da gurbetçilere, televizyon başında olanlara hepsine selam gönderiyorum buradan.
0: Ne güzel abi. Herkese selam olsun. Allah olsun. Recep abiye ulaşmak mümkün değil. Ulaşamıyoruz. Ulaşılmaz bir adam. Başka kanallar üzerine köye adam gönderiyoruz yani, öyle o kadar zor
4: çok
0: ulaşılıyor.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Kendisi genelde tarlada oluyor. Ben şu işleri yapıyorum, bu işleri, ama normalde en sevdiği iş tabii ki müzik yani. Düğünlere, oradaki konserlere gidiyor. Şimdi de o bölgenin çok güzel bir oyun havası var. Aynı horon gibi kalori yaktıran. Şimdi kalorilerini yakmış abilerimizi göreceksiniz birazdan da. Şimdi Selendi oyun havası diyoruz efendim kısaca. Alkışlarınızla.
4: Biraz ses alsak.
0: Biraz ufacık ses veriyorum.

0: Alkışlar olsun efendim. Selen'de oyun ekibi. Ben her gün bu oyunu oynasam normalde benim 10 kilo falan vermem lazım. O yüzden bu oyunu öğreneceğim ben. Ama adamlar helal olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim kendileri Selen'de oyun ekibiydi, oynayanlar. Ve onları buraya getiren Manisa Selendiler Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış olsun onlara da. Ve bu ekibi organize eden bir telefonla Emre Şeker kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Kendileri burada, ona da selam olsun. Güzel mi? Ekip nasıldı? Heyecanlandınız değil mi? Oturduğumuz yerden yağları yaktırıyor yani. Horon gibi aynı. Çok güzel bir oyun. Bizim tekez ortatmasına da biraz benziyor. Evet. O zaman ben de şöyle güzel bir türkümüz var. Gene Balıkesir Dursun Bey'den Şerfem diye. Onu da ben söyleyeyim o zaman. Siz de dinleyin.
1: Bir, iki, bir, iki, bir, iki, son.

0: Teşekkürler efendim. Tabii Recep abim de dayanamadı Türkiye. Gençlik yıllarında herhalde sevdalar oldu Recep abi.
1: Aynen.
0: Olabilir öyle şeyler, sıkıntı yok. Kabulümüz.
1: Allah
0: efendim, şimdi Afyonkarahisar'dan konuklarımız var demiştik. Afyonkarahisar'ın da en güzel türkülerinden biri neydi? Bravo abi. O zaman asıl kaynak kişisinden, gerçek sözleriyle Nevzat Altındağ'dan Karahisar Kalesi'ni bir dinleyelim bakalım, haydi.

0: Teşekkürler, sağ olun. Aynı zamanda bu kader mahkumlarına da gitsin yani, evet. İstek var.
1: Kader mahkumlarına da gönderelim. Aynı zamanda haftaya da bayram, bayramlaşalım dedik, o da güzel oldu. Yani. Aynen. Haftaya aynen. Dalgınlık, küskünlük kalmasın efendim, bayramlaşalım.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Şimdi Nevzat abi, sen tabii otobüsle mi geldin, arabayla mı geldin, bir şeyle geldin buraya. Bir araçla vesaire de geldin. Evet. Ama aramızda o araçları tercih etmeyen bir arkadaşımız var. Kendisi Uşak Banaz'dan koşarak geldi.
2: Evet, doğru.
1: Hatta 2 gün önceden çıktı Uşak Banaz'dan. Abi koşarak gel dedim, bizim program var dedim. Orada çok güzel Zeybek havası Sami Dinç dedim, çalıp söyleyecek. Koşarak geldi, hala koşuyor. Tam denk getirdik programımıza, şimdi koşarak gelecek. Efendim, alkışlarınızla Akın Yeniceli.

0: Hoş geldin. Maşallah koşarken mikrofonu da unutmamışsın yani.
1: Unutmadım abi, bir koşu geldim.
0: Yeşilçam filmler ve hemen çıkardın oradan.
1: Evet abi, bir koşu çıkardı.
0: Şu tarafa dönelim.
1: Buradan başta sizlere, tüm Türkiye'mize, sesimizin duyulduğu her yere, tüm gurbetçilerimize selam olsun. Müzikler çalınca oyunla uyulur. Uşak Banaz'da cumartesi pazarım kurulur. Uğur Önür abim kemaneyi çalmaya başladı mı? İnşallah biz Yörükoğlu'yuz. Sesimiz 81 ilimize, tüm gurbetçilerimize duyulur.
2: Bravo.
1: Esiyor rüzgarı yeli, gönüllerde hiçbir zaman bitmesin sevgi seli. Türkiye'mizin 81'ini canı gönülden seviyor. Aşıklar şehri Uşak Banaz'dan, ben de koşan adam Akın Yeniceli. Şu dağları böyle koşarım, aşıklar şehrinden böyle bir koşu geldim, böyle coşarım. Sizler için inşallah her zaman söylüyorum, Türkiye'mizin 80

0: birini durmadan koşarım.
1: Arada koşacaksın, arada da oynayacaksın. Şimdi sizin yörenin meşhur oyunlarından Kör Bayram oyunu. O mikrofonu alalım.
0: Tamam abi.
1: Senden.
0: Bu arada Uğur abi başta...
1: Kaşıkların da çok güzel.
0: Uşak valimize, tabii her zaman bizlere desteğini esirgemeyen Serdal Kızıl abime ve buradan tüm Uşaklı hemşehrilerimize, Ulu Bey, Eşme, Karaallı, Sivaslı, Banaza, tüm Corum köyümüze, Aslı ablama, tüm sesimizin duyulduğu Uşaklı hemşehrilerime, 81 ilime, tüm herkese gönülden selam olsun.
1: Vallahi programı elimizden alacaksın böyle giderse. Senin mikrofonu alalım senden.
2: Ne olur ne olmaz.
1: Ne olur ne olmaz. Şu kaşıkları bir görelim bakalım. Bir Kör Bayram diyelim. Haydi Sami abimizden.

0: Akın Yeniceli, koşan adam. Senin çok anıların var. Dur, mikrofonun burada. Onu arıyor mikrofonu hemen. Ayırlamıyor bundan. Satayım mı sana? Senin anın çok da şimdi bizim evet, de vaktimiz abi. Yok. O yüzden daha sonra tabii ki anılarını dinleyeceğiz. Sen anlatmak istiyorum. O evet, istiyorsun. Abi. Farkındayım kafa hareketlerinden. Ama...
1: Evet abi.
0: Adam hiç yerinde durmuyor. Provalarda da öyle. Koş diyoruz adam 10 kere buradan koştu provalarda.
1: Yani. Yani koşan adam olduğum için duramıyorum. Bu kadar koşmanın sırrını soruyorlar. Nereden geliyor? Tabii ki ben de diyorum Uşak Taranası'ndan geliyor. Şu yolları böyle koşar giderim. Karlı dağları aşar giderim. O güzel alkışlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim.
0: Efendim. Büyük alkışlarınızla Akın Yeniceli. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Uşağın bütün kültürel güzelliklerini böyle yüzünde görüyorum ben. Nur gibi adamsın.
1: Buradan tüm Uşaklı hemşehrilerimize selam olsun.
0: Herkese çok selamlar. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Alkışlarla uğurluyoruz. Her an her yerden çıkabilir. Kontrol altına almamız lazım. Gene de elimize dursun. Evet efendim. Şimdi gene yöremizin Ege yöresinin çok güzel türkülerinden Afyonkarahisar. Biraz bugün Afyon'a torpil geçmişsiz gibi geldi ama olsun. Afyon Dinar'dan gelecek. Burdur'a da yakın. Ama hepimizin bildiği çok güzel bir türküyü hepimiz söyleyelim diyorum. Cevizin yaprağı dal arasında diyoruz.

Efendim ustalar almış. Tamam lan yeter. Şimdi hiç vakit kaybetmeden Recep Karakuş abimizden çok güzel bir türkü. Demirciler Demir Döver, Tunç Olur, Manisa Demirci türküsü. Manisa Demirci'ye de buradan selam olsun. Haydi bakalım Recep abi, söz sende.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Bu akşam kimi zaman yıllardır unutulmayan bir şarkı eşlik edecek gecemize. Kimi zaman da bir türkü alıp götürecek bizi kalbimizin en sessiz köşesine. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Evet efendim, belki de müziğin en güçlü tarafı bu. İnsan bazen bir şarkıda buluyor kendini, bazen de yıllardır içinde sakladığı, gizli saklı kalmış o duygunun tam ortasında buluyor. Bir şarkı söylerken ya da bir türkü dinlerken. Efendim, ilk programımızın ardından gelen güzel mesajlar, samimi yorumlar ve gösterdiğiniz ilgi bizi gerçekten çok mutlu etti. Şarkılarımızın sizlerin kalbine dokunduğunu hissetmek, başka sahnenin ne kadar doğru bir yerden doğduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bu güzel akşamda yine aynı duygularda buluşmayı diliyor. Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: Çok
1: sağlık.
0: güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin, değil mi? Öyle mi biliyorum?
1: Nihavend eser de ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş vermedi.

0: Peki şefim. Peki. Şefimiz de dersi
1: şimdi,
0: o.
1: Eminim ki şu anda ekranları başında bizlerle birlikte bu şarkıları söylemişsinizdir. Eminiz. Onun için böyle şarkıları sizlerin okuma tadında okuyoruz ki hep birlikte meşk edelim, eğlenelim. Hep birlikte bir araya gelip bu güzel şarkıları, bu duyguları hep birlikte yaşatalım istiyoruz. Çünkü başka sahne böyle. Müziğin her rengi burada. Evet, diyorum ki böyle gelip böyle geçiyor işte efendim hayat ve bir yanıma diyoruz neşe düşüyor. Bir yanımıza hüzün düşüyor. Evet, başka sahnede artık Yozgat'tan kopup gelen bir türküyle biraz hüzünlenme vakti olacak efendim. Evet, şimdi sevgili Canancığım bize ne okumak istiyorsun, ne okuyacaksın?
0: Evet, başka sahnede türkü zamanı. İsmail, şimdi okuyacağım eser Türk halk müziğinde adeta mihenk taşı diye adlandırdığımız eserlerden birisi. Dersini almış da ediyor ezber Allah diyeceğiz Allah. Ekran başındaki seyircilerimizle birlikte. Buyurun.
1: Evet, biz de dinleyeceğiz efendim keyifle.

0: Ellerinize sağlık.
1: Yüreğine sağlık Canancığım.
0: Buyur sevgili partnerim.
1: Türkünün sistemi de, bozkırın hüznü de sesinde ayrı güzel yankılandı. Ağzına, gönlüne sağlık.
0: Bozkır demişken birazdan Neşet Baba'yı anacağız. Mahzuni Şerif'in güzel eserlerinden bir tanesini daha okuyacağız. Ama şimdi sıra sana geldi. Bakalım bize ne söyleyeceksin sevgili İsmail Özkan.
1: Evet, kıymetli büyüğümüz, müziğimizin yaşayan efsanelerinden, Allah ona uzun ömürler versin, Mustafa Keser abimizin Uşak makamında bestelediği çok özel bir eser geliyor şimdi. Kendilerine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz, ellerinden öpüyoruz ve diyoruz ki, aklımda fikrimde hep sen varsın diyoruz. Evet, Tutku. Evet.

0: sizler için olsun. Ben
1: evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
0: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka. Sevgili Üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail. Ağzına sağlık.
1: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım haydi bakalım.

0: İsterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.
1: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
0: Geçicizade'nin sunduğu program devam ediyor.

0: Sevgili usta, büyük usta, ruhu şad olsun, İlhan Çeşen'in o ölümsüz eserlerinden biriydi. Benim de bu programda seslendirmeyi en çok istediklerimdendi. İkinci haftamıza kısmetmiş. Umarım beğendiniz efendim.
1: Beğenmezler mi? Bence insan sevdiğinden uzak düşünce şehirler büyüyor galiba. Yollar uzuyor. Bir de sen böylesine derinden söyleyince türkü gurbet daha da ağırlaşıyor gurbet.
0: O halde bahtın karanlığı düşsün gönlümüze şimdi. Neşet Ertaş'ın
1: evet.
0: Ölümsüzleşmiş notalarıyla.
1: Evet, karadır şu bahtım kara diyoruz.

0: Vallahi kaç yıldır okumuyorum.
1: Çok da keyifli oldu.
0: Kaç yıldır okumadığım bir güzel bir türküydü. Evet,
1: Neşet Ertaş. Türkülere giriş yapmışken bir Mahsuni babamızı yad edelim mi?
0: Edelim.
1: Ne dersin?
0: Edelim.
1: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Hancı Sarhoş şefim. Buyurun.
0: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim.

0: Musa Eroğlu.
1: Sözler Karaca olan, müzik Büyük Usta Musa Eroğlu.
0: Selam olsun. Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum. Öyle mi?
1: Çok geçti İsmail.
0: Vallahi çok çabuk geçti. Hüzün, hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik, şimdi de finale doğru.

0: 결혼수.
1: İsmail Cim, sesindeki o eski zaman Hüznü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sedacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi oh, ihya ettim
0: beni. Ama doğru
1: söyledim
0: canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle
1: bir
0: oldu.
1: Bir telefonunla evet. O kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama arada, biz de güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet,
1: yanlış
0: Laterna'ydı,
1: hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet, 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Ya peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş
0: gibi. Çok güzel bir
1: gibi.
0: Program olmuştu o
1: çok
0: da.
1: Çok evet. Keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum için ayrıca
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Çok keyfim yerinde.
0: Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
0: Instagram'dan görüyorum. Sahneler mahneler de görüyorum.
1: Öyle
0: yani.
1: Mi?
0: Tabii.
1: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
0: Ben görüyorum.
1: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için... İddialı bir yerden söylemiyorum yine ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
0: seni mutlu ediyor değil mi?
1: Beni mutlu ediyor ama çok da şey öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor. Bir anlam katıyor hayatımın içine.
0: Hep söylerim sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Bazen görüyorum sadece konservatuar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış. Çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne bir nevi enerjinin atmasını sağlıyor
1: ama ya. Ama işte yolda öğreniyoruz yani şeyi. Evet. Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o evet. Kadar destekliyor ki olmak lazım. Orada olmak lazım. O anda olmak lazım. Çok önemli bir şey.
0: Bir şey soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı sevgili Meral'le biliyorsun.
1: Tabii
0: eşimle
1: ki.
0: Beraber almıştık.
1: Tabii ki.
0: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu
1: i̇nşallah.
0: Sene bir ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
1: tabii
0: imkanlar
1: ki.
0: Oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani...

0: Laterna güzel bir program, değil mi?
1: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la
0: Evet.
1: ikimizi ilk biz konuk
0: İlk konuk
1: olmuştuk.
0: olmuşuz,
1: Yani
0: evet.
1: ilk bizim
0: Aynen öyle.
1: programımızı
0: Doğum oradan
1: çekmiştik.
0: çıktı.
1: Aynen öyle. En heyecanlı bir bölümdü benim için. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şeye dahil olmuştum. Mutlaka ara ara bir takım programlara çıkıp çok küçük böyle şarkılar söylemiştim ama bu ciddi bir şeydi. Benim için de çok cesaret gerektiren ama o sizlerin samimiyeti, bu kadar profesyonel bir ekiple güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun, daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de
0: Estağfurullah.
1: ben çok teşekkür ederim. Bence bu
0: Estağfurullah.
1: önemli bir şey.
0: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu'nda.
1: Babadan oğula.
0: Babadan oğla. Ankara Radyosu'nda ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela çocukluğumdaki videolarımı arasam saklamış olsam bile
1: Ya değil
0: bulamam.
1: mi?
0: Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum diyorum
1: Müthiş
0: ya
1: bir
0: ben
1: arşiv
0: ya inanılmaz çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime
1: yani.
0: bakıyorum çok tipsizmişim ama ya bu arada ya. Şimdi daha iyiyim yani.
1: Ama bir
0: Kendimden çok
1: şey
0: mutluyum.
1: söyleyeyim, ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum.
0: Küçük kendi.
1: Ya çünkü gençlikte bir şey var.
0: Evet.
1: Yani daha doğrusu yaşanmamışlık var.
0: Evet. Doğru. O
1: Bir
0: da öyle.
1: masumiyet var.
0: Doğru.
1: Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
0: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.
1: Bence bu kadar şeyden sonra
0: Sonra şarkıyı unuttum çünkü.
1: evet.
0: Hadi bakalım.
1: Söylemez miyiz? Zevkle.

0: Teşekkürler.
1: Sedacığım, ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Bizi çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun. Ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada evet. Piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve benim çok önemsediğim. O yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu. Çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama duygu dolu, çok daha gerçek şeyler çıkıyor ortaya.
1: Şimdi çok şanslıyız gerçekten. Ben biraz önce dikkatimi çekti, hatta düşünmedim de değil. Seyircilerimizin görmediği çok kameraman arkadaşlarımız var, teknik arkadaşlarımız
2: mutlaka
1: var. Şimdi bakıyorum, o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte.
2: Mod
1: düşürdüğün andan itibaren
2: işte.
1: Bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutser Güner bana bir gün sahnede demişti ki, sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutser Güner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi, o işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden
2: kesinlikle çok doğru.
1: Önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani. Ona inanıyorum.
2: Bir de sanat böyle bir şey. Yani müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani. Ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
1: Jordi Savall, çok özür dilerim sözünü
2: kesin. Estağfurullah.
1: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen. Dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş. Demiş ki, memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden. Bizimle çalışıyor ya. O demiş ki, ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki, ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu, birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem evet, oradan bize bakıyor. Güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga'yla beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
2: Her zaman.
1: Her zaman da arkamda sağ olsun.
2: Arkanı sağlam almışsın.
1: Arkamı sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. Ekip çok önemli.
2: Çok.
1: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle.
2: Ama
1: Can Olgun öyle.
2: Öyle. Yani mesela isimler... az önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin evet. sayende ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık ama evet. Onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi evet, dinliyoruz. Evet. O kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce hem çok duygusal.
1: Evet.
2: İşte dediğim gibi çok gerçek bir yerden. O zaman biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz. Ve bu çok önemli bir şey yani.
1: Fazıl bir gün demişti ki, çok hoşuma gitmişti. Benim için söylemişti gerçi bunu ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun. Yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz. Yani evet. bu ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki abi, diyorlar ki abi hakikaten güzel program çekiyorsunuz diye düşünüyorum ben, ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa, o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
2: Evet.
1: Nasıl konuştun?
2: Bence sen onu çok güzel başarmışsın zaten ve yıllardır da aynı şeyi devam ettiriyorsun.
1: Çok teşekkür
2: yani.
1: Ediyorum.
2: Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir şey.
1: Çok da zor.
2: Mutlaka.
1: Çok da zor.
2: Mutlaka.
1: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
2: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle var. Masada toplarız. Şaka yapıyorum. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki, nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence... Ailede var mı müzisyen falan? Aslında ailede müzisyen yok. Annem... Tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar. Mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar. Uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan çaldım. Eve getirdim o Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar. Hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok hatırlıyorum, mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus, ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle Aman Petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki, empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra annem beni çok konservatuara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam... Onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak. Bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
0: yapar.
1: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye düşünüyorum.
0: Şanslısın da. Yani.
1: Belki de. Ama insan
0: çünkü
1: kendi
0: bazen
1: şansını
0: çok istesen de olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da
1: mutlaka,
0: hayırlısı değil
1: istiyoruz. Ama demek ki benim hayatımda olması gerekiyor.
0: Olması gerekiyor.
1: Ama inan evet. Ki bu böyle şey de demiyorum, şanslı olmak lazım ama galiba ben çabaladım. Yani.
0: Evet. Yok, ben sendeki o çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
1: Aman.
0: Gecenin bir saatinde şunu şu tondan bunu bu tondan. Yok, çok mutlu oldum tabii
1: çünkü
0: ama.
1: Çünkü ben insanların hayatını kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi burada çok usta profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyorum ki tonlarıyla söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Bundan çalıyorum çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen arkadaşlarıma iletmem tabii, lazım. Tabii. Uğraşmasınlar.
0: Yok, çok, çok da iyi yaptı. Latif ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
1: Zeki Müren.
0: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben de ucundan acık yakaladım.
1: Ne güzel.
0: Tolga da zannediyorum değil mi? Tolga'cığım Ayşegül'le falan Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
1: Evet, ne iyi ettin de çağırdın.
0: Bir daha çağırırsak gelir misin?
1: Her zaman.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hayattaysam, insanın... sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
0: Çok teşekkür ederim. Biliyorum, çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen ilk andaki zaten hemen...
1: Sağ ol.
0: Çok sağ ol ya gerçekten. Bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor. O yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Söyleyemiyorum da evet. Yetmiyor çünkü. Ya sadece teşekkür ederim.
1: Aynen bilgi öyle. Kalbim, o zaman şarkı söylemek lazım.
0: Telefonun bir tarafında bir dostum var. Evet, o zaman şarkı söylemek lazımdan önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum.
1: Tabii
0: çok teşekkür
1: ki.
0: Ederim. Tekrar.
1: Buna ben veda demeyelim. Kısa bir ara diyelim.
0: Kısa bir ara var evet.
1: Belki yine bir gün. Vedaları sevmiyoruz Hakan.
0: Doğru, tamam. Veda demiyoruz. Küçük bir ara diyoruz. O zaman saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz. Sedacığım, sen de bir şeyler söyler misin?
1: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
0: İnşallah.
1: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlarla çok güzel duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler.
0: Herkes
1: güzel olsun olmasın. İyi geliyor insana.
0: Saygı ve sevgiyle efendim.

0: kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün stüdyomuzda dinleyicilerin manevi duygularla buluştuğu özgün bir müzik yolculuğunun sahibi, aynı zamanda ilahi ve tasavvuf temalı eserleriyle tanıdığımız Agah kardeşimiz bizlerle beraber. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk.
0: Agah'cığım nasılsın? İyisin.
1: Elhamdülillah, teşekkür ediyorum. Sizleri de iyi gördüm, şükürler olsun.
0: Elhamdülillah. Allah'ımıza şükür olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Agah'cığım, tabii biz seni televizyonlardan, radyolardan, dijital platformlardaki yapmış olduğun eserlerden tanıyoruz. Ben senin uzun bir müzik yolculuğun olduğunu yakinen bilenlerden birisiyim. Biraz onlardan bahsedelim mi? Müzik yolculuğun nerede başladı ve şu anda nasıl devam ediyor?
1: Evet. Tabii müzik yolculuğu başlangıcı önemli. Bitecek bir yolculuk değil sonuçta. Devam ediyor sürekli. Doğduğum semt itibariyle İstanbul'un göbeğinde hafızların gani olduğu, camilerden ezanların son derece güzel okunduğu bir semtte olduğum için, babam da İmam Hatip'ti Şehremin semtinde. Bu dini musikinin çok yoğun ve güzel icra edildiği bir semtte doğdum ve bu beni çok etkiledi.
0: Ne güzel bir şey.
1: Babamın da görev yapmasından dolayı müezzinlik merakıyla başladı. Dinlediğimiz güzel ezanları taklit etmeye çalışarak başladı.

0: derken dönüm noktası da Hafız İsmail Büşer Hoca ile tanışmamız oldu. Ondan
1: Allah'ım
0: aldığımız
1: rahmet eylesin.
0: Talim terbiye aslında bir Kur'an-ı Kerim eğitimi olmakla birlikte bir aslında musiki eğitimiydi.
1: Evet.
0: O şekilde başladı ve o günden bugüne kadar bir şekilde musikinin içerisinde hizmetkar olarak devam etmeye çalışıyoruz.
1: Allah'ım daim eylesin. Amin.

0: Allah Allah, ne güzel eserler. Evet. Agahcığım, sen de ne güzel okudun. Mevlam sana ersem diye eserini. Şöyle baktığımız zaman melodik yapısı çok kısıtlı gibi, değil mi?
1: Ama nasıl La'dan mi'ye.
0: Nasıl bir duygusu vardır?
1: Evet.
0: Allah'ım ikisine de rahmetiyle muamele eylesin. Şimdi Agahcığım, tabii senin müzikal altyapında klasik tavır var. Yani klasik müziğin her türlü, hem Türk sanat müziği hem Türk tasavvuf müziğinin prensiplerine uygun şekliyle icracı ve besteci olarak da yetiştin. Ancak senin müziğinde modern unsurları da görüyoruz. Özellikle son zamanlarda. Bu iki uyumu nasıl sağlıyorsun? Ve bu iki uyum sence gerekli mi? Gerekli ki bunu yapmaya başladın. Neler söylemek istersin?
1: Fatih Hocam, aslında özel bir çaba sarf etmiyorum. Ama biz şanslı bir nesiliz. Yani yetiştiğimiz dönem itibariyle hem klasik musikiyi kulağımızda hocalarımızdan öğrendik. Hem de dönem itibariyle modern müzik de yeni başladığı dönemde. Yeni güçlü soundlar, işte basslar, bataryalar, yeni uygulamalarda kulağımızda gençlik yıllarımıza denk geldi. Şimdi bunun ikisiyle birlikte büyüyünce, hem klasik müziği hem de modern müziği duyunca gayri ihtiyari bunların ikisini mezzediyorsunuz. Hani doğaçlama bir şekilde ortaya geliyor. Tabii ki günümüz güçlü soundunda bizim klasik tınılarımız, klasik müziğimiz gençlerimizi doyurmaya sanki yetmiyor. İlla o batı müziğindeki coşkun altyapıyı duymak istiyorlar. İşte bunu orantılı, ölçülü bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Klasik müziğimizin değerlerini, perdelerini bastırmayacak şekilde,
0: çok
1: o
0: güzel
1: komaları, sesleri örtmeyecek şekilde, onları bastırmayacak şekilde kaynaştırmaya, birbiriyle birlikte kullanmaya çalışıyorum.

0: Ağzına sağlık Fatih Hocam.
1: Allah razı olsun. Bizim tabi dini musikimizde sadece ilahilerimiz yok. Biz aynı zamanda Alevi Bektaşi kültürünün bu güzel eserlerini evet. de seslendiriyoruz, öğrencilerimize öğretiyoruz. Çünkü o da bizim dini musikimizin önemli bir yanını teşkil evet, ediyor. Ne dersin?
0: Gerçekten hem zaten Ehl-i Beyt sevgisi içeren eserler, evet. başımız gözümüz üstüne Ehl-i Beyt. Bektaşi geleneğinin nefes dediğimiz eserler de başlı başına üzerine çalışılması gereken, böyle güzel aksak eserlerden oluşan evet. çok önemli bir repertuar.
1: Peki Agah'cığım, bir eser de senden dinleyelim. Ne evet. var hazırda?
0: Bir hüzzam eser seslendirelim. Aslan Hepkür, Allah rahmet eylesin.
1: Allah
0: bir
1: rahmet
0: keman virtüözü.
1: Evet.
0: Onun bestesi, Hatay'ın güftesi. Böyle bazı eserler heybetlidir. Külhan eserler dediğimiz, bu eser de öyle külhan tavırla bestelenmiş bir eser.
1: Hangisi?
0: Vardım Kırklar Yaylası'na.
1: Allah Allah, sen de çok güzel okursun onu. Evet, hadi.
0: Eyvallah.
1: Hadi bismillah.

0: gönlüne sağlık.
1: Ya bazen öyle sesler oluyor ki işte baskılar.
0: İşte bizim yüzen baskılar var ya. İşte o komalar minik minik ya, değil mi? Ne güzel yüreğimize yani dokunuyor.
1: Maşallah. Allah seni nazardan saklasın.
0: Estağfurullah.
1: Vallahi ağacığım. Seni 94 yılından beri tanıyorum. Eyvallah. Ankara İlahiyat yani, değil mi?
0: İl... Evet, evet.
1: Sonra
0: Uludağ Üniversitesi, daha sonra Marmara falan derken. Ama ilk tanışmamız evet. Ruhi hocamız.
1: Allah uzun ömürler versin. Uzun ömürler hocamız versin. Şu anda 94 yaşına girdi.
0: Maşallah.
1: Daha iki gün evvel görüştüm kendisiyle. Maşallah. Eyvallah. Sesi soluğu yerinde. Yengen güzel yemekler yapıyor diyor.
0: Elhamdülillah.
1: Onları yiyorum diyor. İşte Allah nasip ederse belki önümüzdeki hafta bir ziyarete gideceğim. Allah
0: İnşallah.
1: Nasip ederse.
0: Biz de hürmetlerimizi arz ederiz hocam.
1: Söyleyeceğim. Allah. Şimdi tabii Agah bir sanatçı ama Agah aynı zamanda bir akademisyen. Ben senin çalışmalarını yakinen bilen birisiyim. Yüksek lisans tezini, doktora tezini, makalelerini inşallah yakında Allah nasip eder. Doçentliğini de
0: inşallah
1: alırsın. Biraz üniversitedeki öğrencilerimizle alakalı böyle konuşalım. Yani şimdi aynı zamanda ben de öyle birisi olduğum evet. için üniversitede hocayım, sanatçılık. Şimdi sana da sorayım. Yani öğrenciler hemen yanına gelip seni televizyonda görüyorlar. İşte albümlerini dinliyorlar. Böyle bir hayranlık içerisinde ama bakıyorlar bir yanda Agah Hoca çıkmış tevşihi anlatıyor bugün veya işte bugün ne bileyim bir evsat usulünde bir eser okuyor. Nasıl yapıyorsun öğrencilerle o bağı nasıl kuruyorsun?
0: Öğrencilerle gerçekten bağ kurmak için biraz ben onların hızına çıkıyorum. Biraz da onlar benim hızıma yavaşlıyor. Çünkü gerçekten bir hız çağında yaşıyoruz. Dikkatleri 30 saniye 40 saniyelik. Kısa videolar
1: evet.
0: Onun ismi artık telife giriyor mu bilmiyorum. Onları takip ede de o kadar kısa dikkatleri dağılıyor ki ve hemen sonuca gitmek istiyorlar. Yani emek tarafını, çalışma, çaba tarafını geçip bir an evvel sonuç. Benim sesim güzel. Bana bütün kapılar açılsın.
1: Hemen iki ilahi şeklinde. Okuyayım, bir şarkı okuyayım,
0: evet.
1: Türkü okuyayım.
0: Yani emek çaba tarafını görmezden gelip sadece sonuca odaklanmaya çalışıyorlar. Bunun bir süreç olduğunu onlara anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Emek, çalışma, fedakarlık, yılların vermiş olduğu birikimden sonra bazı şeylerin ortaya çıkabileceğini anlatıyorum. Sesi güzel gençlerimiz çok var. Allah sayılarını arttırsın.
1: Amin, amin.
0: Onları musikimizle birleştirip biraz da popüler musikinin etkisinden de kurtarmaya çalışıyoruz. Artık çabamız ne kadar faydalı olur bilemiyorum.
1: Vallahi popüler müziğin etkisinden gençlerimiz kurtulamıyor bir şekilde. Televizyonlarda, radyolarda, şurada burada. Ama ben de şöyle düşünüyorum. O popüler müziğin kullandığı bütün argümanları biz de kullanıp ama o klasik müziğimizin, tasavvuf müziğimizin o klasik şan okuyuşundan ayrılmadan gençlerimizin kulağına girebiliriz diye de düşünüyorum. Şimdi artık vaktimiz de yavaş yavaş kısalmaya başladı. Bir eser okuyayım ama yine bana eşlik edersen
0: tabii
1: sevinirim.
0: Tabii ki, seve seve.
1: Vallahi.
0: Tabii
1: ki. Hele biraz evvelki okuduğun o Hüzzam'ın etkisinde kaldım. Vallahi bir taksim alalım ondan sonra Hicaz. Böyle artık aranamemi, taksimi ne yaparsanız bilmiyorum. Evet. Bu Hüzzam'dan kurtarın.
0: Eyvallah.

0: Ne güzel eserler
1: ağzına
0: bunlar
1: sağlık
0: yahu.
1: Ağzına sağlık Fatih abicim.
0: Yusuf Nalkesen.
1: Evet.
0: Ben rahmetli İsmail Coşar hocamla beraber onların bir albümleri vardı. İkisi neydi albümün adı?
1: Tam... Bende de vardı.
0: Var değil mi? Böyle
1: ezanlı kaset... kasideler vardı. Bir de ayrıyetten seslendirdikleri
0: Yusuf Nalkesen'de
1: vardı.
0: Böyle bir
1: fotoğrafla,
0: resmi var. Evet.
1: Fotoğrafları ikisi... Evet.
0: Orada dinlemiştim. Beraber. Tabii şimdi bu stüdyo aynı zamanda eski TRT'nin yıllar önce inanç dünyasının da çekildiği stüdyo. Ben bu stüdyoda da Kur'an-ı Kerim okumuştum. Burada da bu eserler okunuyordu o zamanlar bu stüdyoda.
1: Elhamdülillah.
0: Hepsine rahmet olsun.
1: Allah rahmet
0: Şimdi,
1: eylesin.
0: Şimdi Agah'cığım artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Senden son bir eser dinleyelim ve programımızı bitirelim.
1: Eyvallah. O zaman nihamet makamıyla biraz böyle ferah bitirelim.
0: Tamam.
1: Ya Rabbi aşkın ver bana. Bu aşk bir Bahri Ummandır'la potpourri yapmayı düşünüyorum.
0: Olur.
1: Ama bu aşk bir Bahri Ummandır'ı da sen seslendirirsen.
0: Beraber okuyalım. Beraber okuyalım. Yani ondan sonra
1: Eyvallah, birlikte seslendirelim
0: Peki,
1: o zaman.
0: Beraber seslendirelim
1: inşallah.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Allah'ım nasıl bir eser bu?
1: Vay
0: Dünyada gönül yaresine çare bulunmaz. Şevki Bey.
1: ya efendim. Ne
0: Yani
1: diyelim?
0: o Uşak makamının en lezzetli, en güzel eserlerini efendim o büyük
1: Burada da
0: terkipler
1: girer girmez
0: oluşturan.
1: araya
0: Evet.
1: sıkıştırıvermiş hemen uşağı.
0: Burada da Uşak gösteriliyor.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin. De, dahi bir insanmış.
1: Ya.
0: Anlata anlata bitiremez. Döneminin insanları bunu
1: Ya
0: biliyor
1: efendim.
0: musunuz? Şevki Bey'le alakalı.
1: Ya büyük aşık.
0: Yani hem çok büyük bir aşık, gönüllü yapmış olduğu eserler hep fevkinde. Bu kadar bulunmaz eserler. Nasıl bir dünyam var?
1: Ya.
0: Nasıl bir his dünyam var? Nasıl bir bilgi dağarcığın var? Nasıl bir musiki bir

0: birikimim var. Nedir yani? Yani yapmak istediğin ne? Gerçekten dahi üstü dahi bir insan yani.
1: Şöyle diyeyim efendim. Mesela ne kadar sürdü şimdi okuduğumuz eser? 4 dakika falan sürdü. Bu eseri 4 dakikada besteliyor. Müthiş süratli beste yapıyor
0: Allah
1: yani. Bir oturduğu
0: Allah.
1: yerde mesela 1-2 saat

0: Yani
1: Müthiş
0: uşak
1: efendim.
0: makamında gerçekten.
1: Ruhu şad olsun.
0: Evet, olsun.
1: Ha. Ayakları başımızın üstünde
0: Ya
1: olsun.
0: olsun tabii.
1: Ha.
0: Ah ah. Şimdi tabii yakinen tanıyanlar ve bilenler Şevki Bey ile olan münasebeti olan insanlar hakkında da öyle. Ondan sonra hani bir eser vardır, Bağ-ı Zahr'ın Şevki Yok diye.
1: Ya.
0: O göçtükten sonra arkasından bestelenmiş bir eser. Yani varlığıyla ve yokluğuyla da yine var olan insanlar bunlar, biliyor musun? Hem
1: Ha.
0: varken hem de yokken var olan
1: Tabii
0: insanlar.
1: efendim, işte derler ya malumunuz, amel kapısı kapanmamış, işte hala açık,
0: Evet ya,
1: hala açık
0: hala o
1: ya.
0: zevki, o terennümleri
1: Hepimizi perişan ediyor burada
0: perişan
1: çalar
0: ediyor
1: söylerken.
0: vallahi, gerçekten. Öyle bir insan.
1: Ya.
0: Evet, yani bunlar tabii bu nameleriyle işte asrın zirvesinde oturan insanlar.
1: Ya.
0: Oturmuşlar oraya. Bizi tamaşa ediyorlardır, Allahu alem, bilmiyorum yani. Bunlar bizim eserlerimizi okuyorlar falan diye. Belki öyle bir hal var mıdır acaba? Öyle bir şey var mıdır
1: Niye
0: bilmiyorum
1: olmasın
0: ama
1: efendim? Niye olmasın efendim?
0: ses ölmeyen bir unsur, biliyorsun.
1: Ya.
0: Yani
1: Mesela ben kendi aynı zamanda iyi bir halinde yani sesini duymayı çok istediğim sanatkarlardan bir tanesi.
0: ya keşke,
1: Ah.
0: hiç kaydı yok ama.
1: Yok efendim
0: Hiç
1: işte.
0: yok.
1: Ya belki bir yerlerde dinleriz
0: Eserlerinin
1: bir gün.
0: birçoğu da yok ve kayıp.
1: Tabii bine yakın eser
0: Tabii.
1: bestediğini kendi söylüyor ama çoğunu kendi bile unutmuş.
0: Ya.
1: Ya böyle de bir
0: Ama
1: vebal.
0: serden geçti de bir insan. Allah
1: Değil mi?
0: rahmet eylesin. Yani tabii gönül dünyasını bilmemiz, çözmemiz mümkün değil. Bizim anlayabilmemiz mümkün
1: Evet,
0: değil.
1: evet.
0: Ama vaziyet kendisini böyle izhar ediyor. Yani onun ne kadar dahi bir insan olduğunu, yapmış olduğu eserlerle her şey ortada. Çok fazla da kelimelerle onu efendime söyleyeyim,
1: Ya.
0: anlatmaya şey
1: Aşağı
0: yok.
1: çekeriz değil mi?
0: Tabii yani
1: Konuştukça.
0: yetmez ki
1: Ya.
0: yani. Ne söylesek boş söylemiş oluruz. Ama işte gönül arzu ederdi bu insanları görmeyi, tanımayı, yaşamayı.
1: Olur belki, belli mi olur?
0: Belki mülaki oluruz.
1: Eyvallah.
0: Bezmi ezelde.
1: İnşallah.
0: İnşallah. İnşallah öyle
1: Eyvallah.
0: olur. Evet. Efendim şimdi tabii Hafız Kemal'in çok özel ve çok o güzel sesiyle icra ettiği, Hafız Kemal de çok önemli bir ekol.
1: Ya.
0: Hafız Saadettin Kaynak'la birlikte çok plakları var.
1: Ya.
0: Birlikte okumuş oldukları.
1: Evet.
0: Ama burada münhasıran okuyor. Asuman ağlar hem inler giriye-i bar oldukça
1: Ya.
0: ben diye. Hafız Kemal'in kendi sesinden dinleyelim. Sözde Mehmet Cemal Efendi'ye
1: Öyle
0: aitmiş.
1: mi?
0: Evet.
1: Eyvallah efendim.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Vay efendim vay.
1: Evet.
0: Ya.
1: Şimdi tabii bu tarz, bu ekol işte kendi içlerinde dönmüş. Ama bizim bugün akademik dünyamızda, Boracığım, yani okullarımızda bu işin ayrı bir kürsüsü olması lazım. Yani gazel okuma geleneğiyle
0: Ya.
1: alakalı. Yani Azerbaycan'da mesela Mugam'la alakalı çok büyük bir gayret, büyük bir emek var orada.
0: Gelenek devam
1: Evet.
0: ediyor.
1: Yani
0: Devam ediyor efendim.
1: ama bizde bu var olan bu gidiş ne hikmetse böyle sarf-ı nazar edilmiş. Zevke ve keyfe bırakılmış. Yani bu bizim tabii icra hayatımızın içinde çok fazla böyle cereyan eden, böyle gazel geleneğinin çok fazla yürüdüğünü söylemek mümkün değil.
0: Maalesef.
1: Eski fasıllar döneminde, o kadim fasıllar içerisinde gazel hansız bir defa mümkün değil bir şey olması.
0: Ya.
1: Ama niyeyse, ne hikmetse, yani burayı, bu kıymetli alanı niye boş bırakılmış, niye yani böyle deruhte edilmemiş, niye böyle üzerine gidilmemiş? Öyle değil mi? Yani
0: Halbuki
1: benim için
0: çok
1: çok büyük bir
0: kıymetli
1: yokluk bu
0: ses
1: yani.
0: sanatkarlarımız da var halihazırda.
1: Evet.
0: Çok kıymetli gençler var ama
1: Evet.
0: buraya merak
1: Ama
0: uyanmıyor
1: şimdi
0: sanırım.
1: bu alan çok boş bir alan ve çok kıymetli bir alan.
0: Ya.
1: Yani burada gazel okuyabilme kabiliyetinde ve hissiyatında ve gücünde olan insanların mutlaka bu yola baş koyması lazım. Yani
0: Ya.
1: olmaz başka türlü. Çünkü miras bunu gerektiriyor. Yani başka
0: Evet.
1: türlü olmaz.
0: Gerçekten
1: Dün
0: hesap
1: vardı,
0: sorarlar
1: evet,
0: bizden bu
1: dün
0: mübarekler.
1: vardı, niye bugün
0: Evet
1: yok
0: ya.
1: mesela? Sorarlar insana. Yani
0: Ya.
1: dün olan bir şey, dün çok kıymetli olan bir şey bugün niye kıymetsiz mesela? Niye kıymete değer görülmez? Çünkü burada büyük bir emek var. Burada herkesin gücünün yeteceği bir alan değil bu alan.
0: Evet, çalışmak
1: Burada
0: gerekiyor.
1: tabii burada adam akıllı hem sesinle var olacaksın hem bilginle var olacaksın.
0: Evet.
1: Yani bir de bileceksin yani o hali bileceksin. O hissiyatı duyacaksın, öğreneceksin.
0: Ya, ya.
1: Buna çok büyük emek çekmek lazım.
0: Tabii,
1: Ama
0: tabii.
1: bu alan ne hikmetse böyle boş bırakılmış.
0: Evet.
1: Şimdi biz bunları taş plaklarda dinliyoruz. Keyif alıyoruz, zevk alıyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Ama şimdi farz edin ki bugün yaşasaydı Hafız Kemal veya Hafız Samiler, bugün dönemimizde olmuş olsalardı, acaba ne derlerdi bize? Yani
0: Ya.
1: ne söylerlerdi? Nerede olduğumuzu nasıl tarif ederlerdi bilmiyorum yani.
0: Oturup çay içerler miydi bizle acaba?
1: Bilmiyorum yani. Bilmiyorum yani Allah alem, ama çok yazık ki bu alan çok böyle sağır ve kör bırakılmış.
0: Maalesef öyle
1: Burada
0: oldu.
1: çok büyük bir gayret lazım.
0: İnşallah tekrar neşvi
1: İnşallah.
0: nema bulsun.
1: İnşallah,
0: Yeşersin
1: inşallah.
0: efendim.
1: Teşvik ediyoruz
0: Eyvallah.
1: kardeşlerimizi, bütün böyle kendi sesine, ses vuslatine güvenen bütün kardeşlerimizi bu yola
0: Evet.
1: teşvik ediyoruz.
0: Tabii.
1: Evet. Şimdi yine böyle bir çok hayretle dinleyebileceğimiz, benim çok kadim dostum, Allah rahmet eylesin, ağabeyimiz, birlikte çalıştığımız Selahattin Altınbaş.
0: Oy, oy, oy, oy.
1: Udi kendisi, Ankara Radyosu'nda. Yıllarca çalıştık. O kadar naif, o kadar güzel bir insandır ki. Pırıl pırıl bir insandı. Böyle kendiyle müsemma, yaptığı işten memnun, yapılan işten memnun, her şeyle böyle memnun edilmiş bir, çok güzel bir ağabeyimizdi. Ama ne yazık ki aramızdan göçtü gitti. Hep zaten güzellerimiz hep gittiler yani. Yapacak bir şey yok. Selahattin Pınar'ın çok özel bir eserini, Mustafa Nafiz Irmak'tan
0: Ya, bestelediği.
1: güftekarı olan Selahattin Pınar'ın bestelemiş olduğu Gönül Yaresinden Acı Duyanlar.
0: Ya.
1: Bir bakalım nasıl
0: Hiç,
1: okumak nasıl olurmuş. Evet,
0: samimiyetin
1: ihlas ve
0: doruğu.
1: samimiyetin doruğunu
0: Ya,
1: bir
0: vallahi
1: keşfedelim
0: öyle.
1: burada. Buyurun.
0: Ya.

0: Hani az
1: Ya.
0: evvel dedik ya hocam, keşke Şevki Bey'in sesini dinleyebilseydik diye. Keşke Selahattin Pınar da bu kaydı dinleyebilseydi diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Acaba ama
0: Ya
1: dinlememiştir zannetmiyorum.
0: zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Çok severdi diye zevk
1: Bence de
0: ederim, öyle
1: çok
0: düşünüyorum
1: severdi.
0: yani.
1: Nasıl kalben okumuş görüyor
0: Ya,
1: musun?
0: ya.
1: Yani
0: Çok
1: lisanın
0: iyi
1: ötesinde
0: anlamış
1: yani
0: Selahattin Pınar'ı.
1: kalbiyle okumuş
0: Ya,
1: eseri, öyle icra etmiş.
0: ya müthiş.
1: Yani Allah rahmet eylesin. Öyle çok
0: Amin.
1: hissiyatı çok yüksek bir insandı.
0: Ya. Siz
1: Böyle
0: beraber oldunuz.
1: tabii Ankara
0: Ya.
1: Radyosu'nda çalıştık bir hayli. Onlar tabii zaman içerisinde işte süreleri dolup emekli olup gittiklerinde bizim için tabii bizim hala gönlümüzde yerleri çok müstesna. Hep böyle o koridorlarda gezdiğim zaman o Ankara Radyosu'nun koridorlarında onların o güzel cemallerini, o güzel hallerini hep böyle
0: Hala
1: hatırlarım.
0: oradalar.
1: Hala
0: Ya,
1: oradalar tabii
0: ya.
1: yani. Ankara Radyosu zaten malum işin merkezi. Ankara Radyosu'nu okul demişler.
0: Gerçekten de.
1: İstanbul'a gelebilmenin ilk şartı bir defa Ankara'da olmak. Eski dönemlerde.
0: Evet.
1: Yani oraya okul vasfını vermişler. Orada yetişiyorlar.
0: Ya.
1: Sonradan İstanbul'a gelmek gibi bir niyetleri varsa
0: Evet.
1: geliyorlar yani. Ve çok böyle müstesna insanlar vardı bizim dönemimizde. Öyle yani musiki bir geleceğe tasarruf işidir. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz?

0: adam seçeceksiniz. Bakiye kalacak insanları seçmek konusunda çok titiz davranmak lazım. Yani sanatçı olabilme istidadında olan insanları bugünün insanı olarak değil, geleceğin efendim temsilcileri olarak bulup himaye etmek lazım,
1: Ya,
0: yetiştirmek lazım.
1: önlerini açmak
0: Bizim
1: lazım.
0: öncelerimiz bunu yaptılar.
1: Tabii.
0: Yani onların teklifi buydu. Yani senin sesinin çok güzel olmasından değil. Acaba bununla ben geleceğe nasıl bir inşa koyabilirim, nasıl bir şey yapabilirim diye
1: Ya.
0: düşünen insanlardı.
1: Ne güzel buyurdunuz.
0: Ya bunlar tabii bazen böyle hesap dışı kalıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Evet, Lale Hanım ve Nerkis Hanımlar.
1: Ya.
0: Bunlar da çok enteresan
1: Ya.
0: icraları olan çok özel insanlar. Anladım, sevmeyeceksin beni sen Nazlı Çiçek.
1: Yine bir Pınar şarkısı.
0: Evet, yine Selahattin
1: Ya.
0: Pınar. Pınarmış
1: Müthiş.
0: gerçekten ya.
1: Ya.
0: Tabii bu bestekarlar aslında mümkün olsa da bütün külliyatlarıyla, yapmış oldukları tüm eserlerle incelemek ve konuşmak lazım ama işte ona vakit ve zaman da yetmiyor.
1: Evet.
0: Ama çok yani bilenlerin bu işi daha çok böyle anlatması lazım. Okulların özellikle.
1: Yani
0: Yani bir bestekarın
1: güzel çalışmalar oluyor ama hocam.
0: inşallah,
1: Yani ben
0: inşallah.
1: ümitsiz değilim.
0: Evet.
1: Ve bu Lale Nerkis Hanımlarla da ilgili mesela çok önemli okuyucular. Kardeş bunlar malumunuz.
0: Biliyorum,
1: Aralarında
0: biliyorum.
1: bir yaş var. Onunla da ilgili bir çalışmayı İzmir'den zannederim şimdi Bursa Devlet Korosu'nda Emine Başateş adında bir kardeşimiz Lale Nerkis Hanımlarla ilgili bir tez yapmıştı
0: Ne
1: onların
0: güzel,
1: icra
0: ne güzel.
1: stiliyle
0: Aferin
1: ilgili.
0: dilerim.
1: Güzel şeyler oluyor.
0: Evet. Bunların hepsi tez konusu zaten kardeşim. Bir
1: Ya.
0: tanesi değil ki hepsi. Oturup böyle baştan aşağı bu insanları incelemek lazım. Başka çaresi yok yani. Evet.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Bunları kendi keyiflerine bırakmamışlar Boracığım.
1: Ha.
0: Yani bestekar zannediyorum ki öyle. Selahattin Pınar, Allah bilir bunlarla ne kadar meşgul.
1: Muhakkak, muhakkak.
0: Yani kendi keyiflerine uygun bir şey yapmalarına da müsaade
1: Tabii,
0: etmemişler.
1: tabii.
0: Yani işi uyarlamışlar yani.
1: Evet.
0: Dedik ya daha önceki konuşmamızda.

0: Ama
1: Yani
0: besteci öyledir. Zevki yukarı çeker yani.
1: bestekar
0: Evet.
1: yani seni
0: Evet.
1: beğenmesi lazım.
0: Tabii.
1: Yaptığı işi görmesi lazım sende. Yani resmetmesi lazım insanlar.
0: Ben bunu ikisi okuyor zannettim. Zannederim bir tanesi okuyor. Temin yanlış söylemiş olabilirim. İki kayıt vardı.
1: Evet ama çok
0: Birinin
1: yakınlar,
0: okuduğunu
1: doğru, tabii.
0: koymuşuz. Evet.
1: Bu Lale Hanım okuyor zaten
0: Evet.
1: bunu. Nergis Hanım burada eşlik etmiş.
0: İkisinin de aynı anda okudukları da vardı.
1: Tabii
0: Evet.
1: çok, çok.
0: Onu başka bir programda dinletiriz.
1: Evet. Sırada Gönül Akkor. O buğulu enteresan bir ses. Yani insanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
0: Ciğerden ciğere,
1: Evet,
0: ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
1: kalpten kalbe.
0: Ya.
1: Yani çok özel bir ses bana göre. Yani benim çok beğendiğim bir sestir. Allah rahmet eylesin.
0: Ben de öyle.
1: Onun çok güzel bir kaydı vardı. Sen de söylemiştin, onu bulduk.
0: Eyvallah.
1: Hüsnüne güvenme, ey ruhi mahu.
0: Ya.
1: Evet, bir dinleyelim onun güzel sesinden.
0: Eyvallah, yad edelim.
1: Evet.

0: Evet, senden şimdi ne dinleyeceğiz? Gider isen nazlı yâre, kuzum benden selam söyle.
1: Evet. Bu
0: Evet.
1: İzmir'de yaşamış, 1918 doğumlu, 1953'te vefat etmiş. Yani 35 sene sadece yaşamış. Ermeni asıllı bir bestecimizin eseri
0: Öyle mi?
1: olacak. Evet. Bilinen fazla eseri yoktu. Birkaç eseri vardı sadece repertuarda. Bizim çok kıymetli İzmir Devlet Korosu'ndan emekli abimiz Ümit Yazıcı, Ulusu Kıyımızın hizmetkarlarından. Bu bestecinin kendi el yazısından defterini buldu.
0: Aa, ne güzel.
1: O vesileyle bazı eserler
0: Tamam.
1: ortaya çıktı. Onları tekrar notayı alıp bazı konserlerde okumaya başladık. Müthiş bir besteci. Harika bir eserini şimdi belki de televizyonda
0: Yani o
1: seyircilerimiz ilk
0: kadar
1: defa
0: çok örneği var ki
1: seyredecekler,
0: eskilerden,
1: dinleyecekler.
0: mesela biz işte bu insanlar mesela Türkçe sözlü, yani bize ait olan bu eserleri nasıl kendince güzelleştirerek bestelemişler. Ne
1: Ya.
0: güzel şeyler yapmışlar.
1: Müthiş şeyler katmışlar efendim.
0: Evet,
1: Müthiş
0: doğru.
1: zenginlik bu.
0: Evet.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Bakalım.
0: Evet.

0: Asırlık Ezgiler diye programımızın zaten ismiyle müsemma. Bir asırlık türkü, asırlık bir name, asırlık bir ezgi. Ya. El zanneder ben deliyem. Urfa'nın çok klasik türkülerinden.
1: Ne dedi? Deliyem mi dedi?
0: Evet. Vay deliyem. Evet. El zanneder ben deliyim.
1: İşte anlaşılmayınca deli diyorlar evet. Hocam değil mi?
0: Öyle anlaşılmazsa öyle oluyor. Ya. Evet, bununla programımızı kapatıyoruz efendim. Tekrar asırlık ezgilerde buluşmak ve dinlemek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Eyvallah.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Sinan Hastane'de bugün çok değişik. Çünkü şöyle bir durum var ki yıllardır benim kardeşim diyor, hatta öz kardeşim gibi sevdiğim çok yetenekli bir kardeşim bize eşlik ediyor bu programda ama aslında gelen bütün solistler ona sürekli diyor ki hadi öne çık, bir şarkı daha söyle, bir şarkı daha. Ağlayanlar oluyor şarkıcılardan, işte ne bileyim imza isteyenler oldu, vermedi. Ondan sonra aranjeleriyle devam ediyor. İkna etmeye çalışıyoruz artık yeter bir albüm yapayım sana diye. Ama gerçekten hem çok iyi müzisyen hem dört dörtlük bir kardeş. Bugün artık arkadan öne gelme sırası sende dedim ve Sinan'la sahnede alkışlarla Enes Yolcu! Hoş geldin Enes'ciğim.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Şimdi ilk olarak Enes Yolcu'nun hangi şarkısı? Demet Akan'la daha önce yaptığım ama daha sonra Demet'in Enes'le slow bir şekilde düet yapmak istediği ve yaptığı Bir Daha Bir Daha. Şimdi açılış şarkımız Sinan'la sahnede Bir Daha Bir Daha.

0: Bayanlar, baylar, Sinan'la sahnede Damar Gecesi'ne hazır olun. Sesi iyice açın. Dizleri boş verin. Burada çok daha büyük dram var gerçekten bu gece. Evet Enes'cim, hoş geldin.
1: Hoş buldum abicim, teşekkür ederim.
0: Nasıl, böyle değişik mi? Arkadan öne gelmek. Alışıksın sen. Gerçi ben seni ilk programa da böyle çıkartmıştım değil mi? İttim ya programa. Anlatsana onu, ne yapmıştım?
1: Sabah programıydı. Ben
0: Aynen.
1: de daha ilk söylediğim şarkıydı.
0: Bay bay, bugün yapacağız onu.
1: Bay bay. Benimle başlıyor şarkının girişi. Ben de tabii o zaman hiç sıfır yani. Şarkıcılıkla alakalı tecrübe ancak söylüyorum yani. Benim çıkmam gerekiyor. Ben çıkmadım. Sen her zamanki gibi o sessiz
0: Aynen.
1: anlatımınla böyle hani sabırlı. Oğlum çıksana. Böyle
0: Çıksana. En sonunda ittim ben
1: en
0: Enes'i
1: sonunda
0: arkadaşlar.
1: arkadan
0: Yayına ittim. Ve dedim ki hadi, şöyle başladı bir anda. Bir rüzgarın böyle oldu. Vallahi çok güzel günlerdi. Çok güzel hatıralar var. O yüzden ama yavaş yavaş tabii ısındın ısındın ısındın. Şimdi orkestrada tabii özellikle Merve Özbey'de son zamanlarda öne çıkan kompozisyonlar yazıyorsun. O orkestrayı yönetiyorsun. Aranje olarak çok değerli işler yapıyorsun. Ve film müziklerine ve dizi müziklerine, değil mi? Şu anda son yaptıkların Ben Bu Cihana Sığmazam vardı en son. Artık bittiği için dizileri söyleyebiliyoruz yani. Oraları yayınlarlar. Orada çok başarılı işler yaptın. Hatta orada söylediğim bir türkü trend oldu. Hangi türküydü Enes?
1: Bu dünyanın devranı diye bir türküydü abi.
0: Ama biraz söylesene Enes, ne olur be. Çıkar mı? Çok az. Allah Allah. Uşak.

0: Bravo Enes ya.
1: Vallahi benim bile gözlerim doldu.
2: Evet, sen türkü
1: seviyorum,
2: seversin çok.
1: Duygusun ruhunu ama tabii çok yakışıyor bunlar. Ya biz ne yapacağız sana? Pop mu yapacağız, arabesk mi yapacağız, türkü mü yapacağız? Ne yapacağız ya? Müziğin açık büfesi gibisin yani.
2: Biraz da senin sayende aslında.
1: Yok, benim sayemde değil. Ben sadece biraz daha push ettim yani seni. İttim ortalığı. Hani yoksa... Neyse, bugün tabii inanılmaz güzel bir sürprizimiz var hem sana da hem TRT izleyicilerine de. Birazdan bol bol bizi duygulandıracak ama hangi duygularla okuduğunu sorarsanız tabii şu anda gözlerinin içine baktığı birisi var. O da genç kuşağın yetiştirdiği ve yakında yıldızını ilan edecek çok sevdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda Enes Yolcu'nun eşi. Ve ilk kez bir programda yan yanalar, zar zor ikna ettik. Şarkı söyleyeceksin, hayır abi diyor. Konuşacak, hayır abi diyor. Ne yapacaksın diyorum, gelmeyeceğim diyor. Zar zor ikna ettik. Çünkü o yolun çok başında ama inanılmaz bir kariyer yapıyor şu anda. Gerçekten oyunculuk anlamında da hem TRT'nin güzel dizilerinden birçok kanalın dizisinde yer aldı ve yer almaya da devam ediyor. Çok da güzel bir düğün yaptık onlara. Hatta onun da detaylarını konuşuruz. Ama şimdi onu da davet etmek istiyorum ki bu duygusal adam, daha da duygusal sözlü şarkıları bu gece gerçekten TRT Müzik'te dram gecesi, damar gecesi. Bayanlar baylar, şimdi o güzel oyuncu. Soyadını iki tane mi söylüyoruz artık?
2: İki tane oldu artık.
1: Evet. Ya atmıyor onu ya, onu da atmıyor.
2: Atmıyor.
1: Peki efendim. Özbey Yolcu diyeceğiz onu.
2: Özbey Yolcu oldu.
1: Öz Yolcu diyeyim. Bayanlar baylar, Tuğçe Öz Yolcu, onunla da kızar. Öz Yolcu, onunla da kızar. Şimdi karşınızda o güzeller güzel oyuncu Tuğçe Özbey Yolcu. Güzel Tuğçe'miz. Gelin hanım. TRT'nin de gelini diyebiliriz artık. Hoş geldin. Evet, karı koca. Uzun zamandır görüşmüyordunuz.
3: Evet.
1: Gel otur. Mahvetti bizi ya. Tuğçe'cim nasıl? Oradan dinliyordun türküyü. Dağıttı
3: ben
1: bizi ya.
3: Çok duydum.
1: Sen alışıksın gerçi dağılmaya,
3: evet,
1: değil mi? Şeyler falan oluyor. İçeride mesela Tuğçe'nin çekimi yoksa o gün bir bazen güzel çok hamarattır. Kek falan yapıyor içeride.
2: Stüdyoda. Değil
1: mi? Acayip bir ambiyans oluyor değil mi? Bir yandan böyle şeyken içeride yemek yemek arkadan sürekli bir acıklı bir şey geliyor değil mi?
3: Evet, o acıklı bir şeyler yaptıkça benim de çaldıkça canım bir şeyler yapmak istiyor.
1: Ya, üzgün herhalde bu çocuk, karnını doyurayım diye. İnanılmaz tabii bu bir meç. Bu çok kolay bir şans değil tabii. Ya. Böyle bir karı kocanın birbirini anlaması ve çok genç yaşta bu evliliği yaptınız. Ama senin de mesela biz de Tuğçe'ye soruyoruz değil mi nasıl olmuş diye, vardır bizde. Evet. Güveniyoruz onun kulağına.
2: Evet, bir de şu
1: bence bu şarkı çok tutacak dedi, her şarkı tuttu ama.
2: Bence de.
3: Gerçekten.
1: Evet, kararsız oldukları da çok tutmadı yani.
3: Ben bir dinleyiciyim. Fikirlerimi paylaşıyorum.
1: Sen peki Enes'in şarkı tamam okey ama hani sana böyle şarkılar söylemesinden etkileniyor muydun? Evlenmeden önce de.
3: Evet, etkileniyordum. Hatta bizim bir şarkımız vardı.
1: Hangisi?
3: Özcan Deniz'in Hayat Arkadaşım. Hatta düğün şarkısı.
1: Düğündeki. Evet. Evet. O düğüne nasıl zor yetiştim ya Ankara'dan. Gelemeyenler utansın. Burada bazı gelemeyen arkadaşlarımız var. Kendilerini biliyorlar. Onlarla da ayrıca görüşeceğiz. Neyse.

0: Buna ayrı bir aranje yapmıştın değil mi? Hatırlıyorum.
1: Düzenledim düğün için.
0: Allah Allah.
1: O da video paylaştı.
0: Nereden bu Tuğçe? Bu nereden gel? Bak gözleri doldu hemen.
2: Çok duygulandım çünkü bu bizim şarkımız.
0: Yakın gir abi, kaçırma bunları. Ağlıyor kız.
2: İlk tanıştığımızda bu şarkıyı açıp ben seninle evleneceğim demişti.
0: Allah Allah.
1: Evet, benden hiç beklemezsin.
0: İşte demez halbuki vallahi hakikaten. Çünkü yani o duygusallıktan kaçan bir çocuk biliyorsun. Çok duygusal olmasına rağmen.
2: Ben bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. Ha, sana da...
1: Onu gösteriyorum demek ki.
0: İlk bu şarkı peki sen bu şarkıyı dinledin.
1: Evet abi.
0: Bu şarkıyı çok sevdin. Sonra bunu dedin ki Tuğçe'yi hissettim bu şarkıda. Onu dinletip seninle evleneceğim dedim ve evlendi. Helal olsun
1: evet
0: ya.
1: Evet abi.
0: Vay be.
1: Senin de şarkıların var öyle.
0: Nerede?
1: Hangi? Yani 2-3 milyar olan şarkılarında
0: ya
1: sadece.
0: Ya olsun canım. Vay be ya çok güzel hikayem canım benim ya Tuğçe'm. Tuğçe nasıl başladın sen?
2: Nasıl başladım? Biraz benim hikayem aslında duygusal. Çok şey, duygusal.
0: Şey diyorlar mıydı sana hep küçükken de ne güzelsin, oyuncu mu olsan falan yoksa karşılar mı?
2: Hayır aslında ben oyunculuğu seçmedim. Oyunculuk beni seçti. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani başka şans ve çare bırakmadı sana yani. Her
2: evet.
0: Yerden kıskıcını aldı seni.
2: Evet çünkü yokluktan gelen bir başarma isteği vardı. Bir şey yapmam gerekiyordu ve oyunculuk kapısı açıldı bana. Ben de bunu değerlendirdim.
0: Tuğçe şeyi düşünüyorum da sen o kadar rahat ağlarsın ki duygusal sahnelerde hiç zorlanmana gerek yok biliyor musun? Hemen gözleri doluyor ya çok duygusal.
1: Ve inanılmaz ezberi tekst geliyor ya bir sayfayı 10
0: dakika. İşte o bir ayrı bir yetenek ya.
2: Ya evet o yetenek. Çok güzel ama girişte de konuştuk. Mesela ben şarkı söyleyemem çok utanırım.
0: Belki
2: bir
0: ufak
2: de,
0: bir eşlik olur.
2: Hayır benim şarkı ezberleme körlüğüm var. Yani ben şarkı sözü ezberleyemiyorum.
0: Çok ilginç. O kadar evet. Koskoca tekste ezberleyip
2: evet.
0: Şarkıyı ezberleyememek.
2: Yapamıyorum.
0: Çok
2: bildiğim bir tane şarkı var. O da senin şarkı.
0: O da destek alıyor. Vokal yaptı.
1: Hangisi?
2: Yok yok. Yanımdadır. Ben onu çok seviyorum.
0: Aa,
2: bayılıyorum
0: seninle
2: ona.
0: Seninle yaşanan evet, her şey yanımdadır. Benim yanımdadır. O da zor abi. Arka arka tekerleme
2: evet,
0: gibi.
2: Evet onu ezberledim yani.
0: Ya enteresan. Şimdi herkesin Tuğçe'den bir beklentisi var. Onun çok büyük patlayacağı ve star olacağı ile ilgili. Yaşı daha çok ufak olduğu için. Değil mi? Hep bu böyle beklenti var. Çünkü öyle bir malzeme var elimizde. Yani güzelliği, yeteneği. O yüzden hani Enes'in de bu konudaki şeyi hoşuma gidiyor. Normalde biraz daha sert bir çocuk yani karakter olarak. Ama burada hani
2: beni
0: seni
2: çok
0: desteklemesi. Çünkü biliyorum arkadan da güzel hani hep seni cesaret verici, sen mesela audition vereceğin zamanlarda seni çekmesi.
2: Evet, yani o kadar duyguya, karaktere kendini veriyor ki bazen ben şaşırıyorum yani. Enes de çok yetenekli bence bu konuda.
1: Bazen teksti değiştiriyorum audition'da diyor ki.
0: Benim hayalimdeki ne diyor?
1: Diyorum ki orası öyle değil diyor. Ben dedim ki rol kaldırır bunu falan.
0: Havalara evet, gir. Havalara girmek de var
1: yani. Benim
0: yani. Ya şey enteri, hayalim şu. Top bir dizi. Sen başrolsün Enes Yolcu müziklerini yapıyor.
1: Ay, İnşallah.
2: Ne güzel değil mi? Olur.
1: Aslında yaptık ama dizi tap değildi.
2: Bu arada doğru söylüyorum.
1: Yaptık dizi tap değildi.
2: TRT tabii. Türk'te Memleket Kreuzberg diye bir dizim vardı.
1: TRT'de
2: benim.
1: Oynuyordu.
0: Ha TRT'deydi yine.
2: Evet. Enes de müziklerini yaptı. Ama tap değildi.
0: Olsun ama sonuçta TRT Türk'te de bütün dünyaya yayın yapıyor.
1: Tabii, çok izleniyormuş. Evet. Ben de MSG'den öğrendim.
0: Maşallah. O zaman Enes'ciğim bu tatlı sohbete bir şarkı. Çünkü çok senle bizim şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben şimdi bir şarkı yapıyorum. Bir şarkıcı arkadaşıma veriyorum ya. Sonra hemen o şarkıyı Enes'ten duymak istiyorum. O yüzden bizim çok cover'ımız var. Hatta Enes de bazen gaza gelip aranje yaptıysak beraber o şarkıyı mesela söylüyor. Sonra ve bana atıyor. Ben de diyorum ki ben de o şarkıcıdan değil Enes'ten dinlemeye başlıyorum. Bu da yalan değil. Şimdi onlardan biri bence çok sevmek yasaklanmalı. Bizim seninle hit olan yani yan yana yaptığımız şarkılarda. Hadi bakalım.
1: Teşekkür ederim.

0: Lan ne şarkılar yapıyoruz biz de ya. Vallahi billahi. Enes bravo ya. Vallahi nerelere götürdün beni.
1: Teşekkür ederim
0: Bu
1: abi.
0: şarkıyı pandemide yazmıştım. Dünya kötü bir yer olur. Olabilir dayanırım falan diye.
1: Evet.
0: Hatırlıyorsun.
1: Unutmak mümkün değil ya bu
0: Unutmadık
1: şarkı.
0: abi, hepimiz 15 kilo aldık pandemide.
2: Biz
1: Evet.
2: hala veremedik.
0: Yok canım, daha iyi. Ya çok güzeldi. Yani güzel şarkılar yaptık hakikaten ya. Bu şarkı da sevdik, özel. Ve sen de çok iyi meç oluyor Enes bu şarkıya.
1: Biraz sesim arabeske çok yatkın olduğu için senin şarkıların içinde
0: Çok uyuyor evet, ama
1: arabesk var
0: buradaki
1: abi.
0: aslında batı bir şarkıya arabesk eklemen daha tatlı duruyor yani bu şarkıda, değil mi?
1: Evet.

0: O çok iyi. Yani gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum yani şey olarak. Hani hangi tarz yapsak oluyor sana ya. Birazdan bay bay yapacağız mesela. Bay bay da çok güzel
1: gidiyor. R&B yapmıştık ona. Evet.
0: Peki şeyde Tuğçe, bu projelerde bazen yaşınla ilgili handikap yaşıyorsun son zamanlarda, değil mi? Daha üst yaş rolleri geldi hep. Son
2: evet,
0: aylarda öyle şahidim ben de.
2: Şimdi ben 26 yaşındayım. Ve çok ara bir yaş. Yani ne 20'yim ne 29-30'um. Çok arada bir yaş ve genelde senaryolarda daha genç roller oluyor.
0: Yani sana 18 yaş geliyor. Ama orada da sırıtmazsın, ama sırıtmazsın aslında, biliyor musun? Bence evet, ileri yaşlarda sırıtırsın.
1: Evet, kesinlikle
0: da
1: öyle.
2: TRT'de Acemi Anneler'de rol aldığım zaman 21 yaşındaydım ama 15 yaşında bir karakteri canlandırıyordum.
0: Demek ki hep 6 geri koy, şu an 22 oynayabilirsin demek ki.
2: Bilemiyorum.
0: Öyle düşünüyor. Yok, 20 evet, oynayabilirsin şu anda. 18-20 de sırıtmaz şu anda sende.
2: Yani evet, olabilir
0: diye düşünüyorum. Enes, sen de bilemedim ya.
1: Ben yaşımı gösteriyorum abi direkt ya.
0: Ya yok, oyuncu olarak bilemedim Enes'i ya. Bazen benim gibi sen de böyle şey yapıyorsun ama beni taklidimi yapıyorsun ama. Enes senin... benim bir yürüyüşüm yapsana.
1: Yayında mı?
0: Enes yap ya, ne
1: yayında
0: olacak?
1: Yayında mı?
0: Yap, içeri girdiğimi evet, yapsana benim. Bak.
2: Hadi yapsana. Harbi
1: bu defne, ömür boyu kalır burada ama.
2: Hadi baba, bir benim şey yürüyüşüm... söyleyeyim mi? Şuradan girsin böyle.
0: Girsene. Bak. Sinan Akçıl içeri girişini yapıyor bak.
1: Hadi. Sinan Akçıl'ın stüdyoya girişini yapacağım.
0: Şarjı da yap.
1: Şarjı yap. Belki çıkmaz da yürüyüş çıkar kesin. Şimdi çekiyor mu?
0: Evet evet. Sendeyiz.
1: Tamam. Şimdi şöyle. Stüdyoda çalışırız. Genelde Sinan abi en son gelir. Stüdyoya herkes, şarkıcılar, müzisyenler var. İçeri girişi Sinan abim bulur yani. Kim olursun kafada şapka, yürüyüş bu.
0: Müzisyen olmayanlar da çalışıyor.
1: Ve içeride 20 tane müzisyen var. Hepsiyle müzik yapıyoruz. Girerken de böyle diyor. Müzisyen olmayanlar dışarı çıkabilir mi?
0: Orada hala DJ'ler falan duruyor. Siz niye duruyorsunuz diyorum.
1: Bir iki kişi kalıyor ya. Müzisyen diyor ki ben müzisyen olanlar dışarı çıksın demedim mi?
0: Aynen. Birkaç şarkıcı da orada duruyordu ya, onlara da ya size de söylüyorum, müzisyen olanlar dışarı çıksın.
1: Bunlar hep yaşadığımız şeyler.
0: Neyse canım. Şimdi tabii ki böyle durumlar yaşıyoruz ama bu bizim duygusal olduğumuzu engellemiyor. Yani o yüzden şeyde de bu dizicilik seni çok sardı, dizi müzikleri işi.
1: Evet
0: yani
1: abi.
0: Seviyorsun da onunla uğraşıyorsun, çok iyi sound çıkarıyorsun. Yani burada bir ilerletme düşünüyorum. Bir sinema alır mısın şu an gelse teklif?
1: Sinema alırım. Dijital yapıyorum çünkü. En son bir tane dijitale yaptım yine.
0: Öyle
1: adını
0: mi?
1: Adını vermeyeyim platform.
0: Tamam.
1: O da çok güzeldi. Şimdi şöyle abi. Küçüklükten dizin eski diziler olduğu için konuşabilir miyim? İsmini verebilir miyim?
0: Tabii tabii. Onları...
1: Şimdi Kurtlar Vadisi'ni çok izlediğim oluyor için. Ezbere müziklerini. İşte ki Ezel de öyle. Dizi müziğine o iki dizi yüzünden bayağı bir hakimdim yani.
0: İzlediğin için kumanda oluyordu.
1: Tabii ama tabii bunlar Türkiye'deki diziler için. Mesela şimdi Interstellar'ı izledim yani.
0: Hmm.
1: Hans Zimmer'i yaptığı temaları dinledim. Yani.
0: Hans Zimmer çok büyük müzisyen ya. Mesela John Williams vardı.
1: Değişiyor. Gitarcı.
0: John Williams ve... Evet. Bu da benim bak...
1: Dave'ını dinledim.
0: Şey vardır ya, sürekli torununu uyaran büyük babalar. Hı-hı. Birkan ne zaman bir şey böyle... birkaç kalk yani. Hani şey der gibi, dalma oraya. Hep bana bu çocukluğumdan beri böyle. Ay Allah, beni görüntüler aramayı da korkar o yüzden. Kaç gözle anlaşırız. Enes,
1: buyur. Bu
0: güzel iş ya. Ben de küçükken çok hayal ediyordum. Hatta benim Grammy alma hedefim vardı küçükken şeyle. Bir sinema temasıyla.
1: Ama senin üreticiliğin
0: yapabiliriz ya, istesek tabii evet, ama kesinlikle. Çok ama büyük emek ya. O sen de biliyorsun Mirko, yani o scoring işi özellikle.
1: En zoru o.
0: Hani dakika dakika falan.
1: Onu da ben yapıyorum.
0: İşte Tuğçe'nin orada kafayı yediği anlar değil mi Tuğçe?
2: Evet. Yani ben bir gün Enes'in saat 12'de oturup sabaha kadar hiç kalkmadığını hatırlıyorum.
1: Yani. 12'ye kadar skoring
0: 12
1: yaptım.
0: Saatim var yani.
2: Yapıyor yani evet. Bilgisayarın başında.
1: Tabii bu arada Ercan abi, Ercan Saatçi ile beraber yapıyordum bunları. Onu
0: tabii tabii. Ona da buradan Seyhan'la onu çok seviyoruz. Evet. O da yıllardır bilmiyorum, bu işlerin içinde zaten hani sinema, film, dizi ama... gerçekten iyi gidiyor o konuda da. Hani aranjörünü zaten çok büyüttün ama bu konuda da...
1: Senden bunu duymak çok önemli benim için.
0: Bayağı mücadele ettik ama sonunda herkesi geçtin çok şükür.
1: Teşekkür ederim.
0: Hatta bayağı birazdan, hatta yeri gelmişken belki yapalım. En son Ebru Gündeş'e bir şarkı yaptım. İyi ki doğmuşum.
1: Evet.
0: Canım Ebru'm, buradan sana da selam olsun. Çok severim hem ses rengine, zaten bunu bütün Türkiye biliyor ama... hem de karakterin duruşunu ve bizim arkadaşımız çok

0: severim. İyi ki doğmuşumun aranjesini de Enes yaptı.
1: Evet.
0: Ama ilk demoyu da o söyledi. Bütün şarkılarının ilk demosunu o söylediği için. Şimdi bence yeri gelmişken Enes Yolcu'dan İyi ki doğmuşum alalım. Ebru'ya da buradan selam çakalım.

0: Evet. Güzel şarkı ha.
1: Çok güzel şarkı.
0: Bugün kendimi övme gülme geçtim bir anda. Şarkıları ama sen söyleyince çok güzel. Hiç yapmazsın. O kadar da değil ya. Yanlış tanıtıyorsunuz insanlara beni. Güzel. Vallahi Enes'im ağzına sağlık. Tuğçe'm ağzını oynattın en azından. Allah razı olsun. Ne olsun.
1: Evet.
0: Ne olsun Ebru'cum. Sana selamlar. Seni seviyoruz. Her zaman dostum. Her zaman yanında. Senin de öyle benim. Burada bir şey de vardı ha. Vide viri vide. Böyle bir şarkı mı
2: evet,
0: var ya burada?
2: Evet.
0: Onu versene okuyorum. Abi. Versene ton.
2: Si.
0: Vide viri vide. Çok güzel söyledi
2: onu. Si karar alabilir miyim?
3: Vide vir bitti kabul edelim.
0: Bak işte bu şarkıdır ha.
3: Niye bunu görmezden gelelim?
0: Hadi Tuğçe.

0: Ben Sinan Tatlıses.
1: Şarkılarımla görünüşüm pek böyle aslında ama içimdeki şeyi bilmedikleri için tabii. Ve bro yapıyı.
2: %100 öyle.
1: Evet. Aslında şarkılara çok paralelim de dışarıdan belki hani birazcık daha batı yönde şarkılar yapacak biri bir gözükecekken herkes hayal kırıklığına attığım için özür diliyorum. Aslında içeride öyleyim yani zaten. İçeride doğuyuz yani.
2: Ama senin şarkılarında hep böyle içinde bir arabesk yok mu?
1: Var ya.
2: Var net yani.
1: Var, hep var.
2: Yani yeni nesil Müslüm Gürses besteleri gibi falan.
1: Aynen öyle. Doğru, hepsi de oluyor bir şekilde. Enes, efendim bu abi, bağlama ilk eline aldığın, eyvah, hatırlasan yılları.
2: 2 yaşında.
1: Kars mı?
2: 1. Yok da.
1: Ha, sen Kars'ı hiç görmedin.
2: Kars'ı görmedim. Geçen
1: şimdi şöyle,
2: gördüm.
1: Kabul etmiyor. Kars'ta olduğunu iddia edenler var. Artvin'de olduğunu iddia edenler var. Anne baba tarafı. Hangisini daha çok yakın? Bak, şimdi bizi Kars'ta izliyor, Artvin'de izliyor.
2: Tabii ki.
1: Buradan artık açıkla bunu.
2: Karslıyım ya.
1: Oo. Evet.
2: Ama işte annem Artvinli, Karadeniz'de, onu inkar edemem. Orayı da çok seviyorum. O da memleket.
1: Artvin.
2: O da Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri.
1: Artvin'de bir konser yapmıştım. Çoruh Üniversitesi var orada.
2: Müthiş.
1: Of. Böyle bir doğa yok ya Artvin. Ama Karslıyım diyorsun sorduklarını, değil mi?
2: Çünkü bizimkiler hani ben gitmedim de böyle klan halinde kalabalık şekilde İstanbul'a geldikleri için.
1: Arkadaşlar ben bunun düğününe gittim. Daha doğrusu ikisinin düğününe gittim. Bakın, size yemin ediyorum. Abartılı söylerler ya, abartılı. 75 kişiyle fotoğraf çekti dedim. 74'ü Enes'in amcasıyım dedi. Doğru mu Enes?
2: Doğru, doğru bizde.
1: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim yani. 74 tane amcasında fotoğraf çektirdim yani.
2: Düğünü 600 kişilik diye hesaplayıp yaptık.
1: 1000 kişi geldi.
2: Adam finalde 1000 kişi oldu dedi bize.
1: İnanılmaz bir şey ya.
2: Ve 2 kişilik göndermiştik.
1: İnanılmaz daha kalabalık bir sülale yani.
2: Kalabalık. Bizimkilerin hani...
1: Artvin mi daha kalabalık, Kars mı?
2: Kars.
1: Kars
2: çok kalabalık
1: daha
2: yani.
1: Şey oynadık ya zaten, Azerbaycan.
2: Evet. Karapa bak terekeme. Sen de oynadın hatta.
1: Ben de oynadım valla.
2: Azeri'ye yakın, evet çok yakın.
1: Ya bu da tatlım. Şimdi Tuğçe Ankaralı. Ankara diyoruz değil mi?
3: Evet, ben Ankaralıyım.
1: Ankara'nın hatta onu da söyleyeyim hadi söylemişken. Dedi ki bana, abi kız istemeye gidiyoruz Ankara'ya. Dedim geliyorum, tamam kardeşim. Git Ankara bitti. Kırıkkale'ye geldik. Kırıkkale'ye geçtik falan. Meğer o... Abiciğim burası da Ankara. Tuğçe'nin o klasik sesini incelttim.
3: Ankara'ya bağlı bir ilçe Elmadağ.
1: Elmadağ buradan selam olsun. Elmadağ izliyordur bizi bugün. O bölgede çok izleniyoruz. Elmadağ selamlar.
2: Abi geçen hafta Kars'a gittik ya biz. Bu ara moda biliyorsun. Bizim köy sınırda böyle. Ne dediler biliyor musun? Bizim programı izliyorlarmış.
3: Evet, gerçekten.
2: Şimdi hep aynı geyik yapılıyor.
1: İnanılmaz ya.
2: Yemin ederim gerçek.
1: İnanılır gibi.
2: Tuğçe de şahit.
1: Ben de çok yani şaşkınım ya. Yani
2: acaba akraba mı oldukları için mi yoksa?
1: Dün spor salonunda İranlı birkaç tane dostum geldi, beni buldu. Dedi ki biz Sinan'la sahnede izliyoruz. İşte geçen gün bazı emniyet müdürlerimiz Sinan'la sahnede her gün izliyoruz. Ondan sonra sokakta teyzeler yanağımı sıkıyor böyle. Sinan'la sahnede bitirme falan diye kızıyorlar. Enteresan bir izleyici kitlesi var gerçekten. Defne'cim gerçekten söylüyordu bana da, onu inanmıyordum. Hakikaten doğruymuş. Buradan tekrar teşekkür ederiz tüm izleyicilerimize. Ankara, Elmadağ, Kars, Artvin diyoruz.
2: Evet.
1: Senin tek taraf mı?
3: Evet,
1: anne baba tarafı ayrı değil.
3: Ankara. Yani yedi göbek Ankaralılar. Hiç kaçma göçme yok.
1: Doğumun bizde. Ankara.
3: Evet.
1: O zaman bayağı her şeyin yani 25 yaşına kadar falan Ankara neredeyse,
3: evet,
1: 23 falan
3: evet
1: kadar.
3: Ankara'yı çok seviyorum.
1: Siz nerede tanıştınız? Sosyal medya üzerinden tanıştınız.
2: Anlatayım
1: ama sonra anlatsana.
3: Enes anlatsın ya, çok güzel anlatıyor.
2: Ya ben aslında erken uyanırım, bilirsin abi, sen işlerden dolayı biliyorsun.
1: Evet.
2: O gün biraz fazla erken uyandım. Diyorsun ya amcaları çok diye. Amcama kahvaltıya gittim böyle. Kahvaltı yaparken televizyon açıktı. Yine TRT açıktı işte. Şans işte bak. Bugün bir şeye.
1: Aa, diziyi görüyor, evet. Dizinin bak röportaj, bu enteresan hikaye.
2: Dizi bitti, röportaja girdi dizi. Ben de böyle kaldım ekranda, böyle baktım. Bu kız kim dedim ya.
1: TRT Türk mü?
2: TRT acaba? Yok, TRT 1.
1: TRT 1'de.
2: TRT 1.
1: Hangi diziydi o zamanki?
3: Acemi Anneler.
2: Ben de dedim ki hiç huyum değil. Ekledim yani.
1: Bir şey söyleyeceğim. Orada şöyle bir muhabbet vardı. Bunlar annem mi beğeniyor? Bunlar bize bakmaz anneciğim ya falan.
2: Yok öyle bir şey demedim.
1: Öyle bir şey, öyle bir şey

0: Der miyim? Benim huyum mu?
1: Hayır değil de şey.
0: Annem diziyi izliyor.
1: Daha doğrusu ben oyuncuyla değişim olur. Öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Ha, annem diziyi izliyor. Ben tepki verince yanımdayken dedi ki keşke evlensen dedi. Daha ne tanışıyoruz ne dizi. Sadece ekranda.
1: Ciddi misin ya?
0: Evet. Böyle oldu.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani ve bugün TRT'deyiz. Çok ilginç değil mi?
1: Vay be.
2: Evet.
1: Senin enteresan sayende. Hakikaten. Yok canım benim sayemde hiç yok. Enteresan abi. Kader işte ya. Hayat. Evet. Peki hayallerinin daha %30-40'ındasın diyebilir miyiz Tuğçe?
2: Evet. Daha çok başındayım
1: yani,
2: bence.
1: Yani şey mesleki olarak soruyorum.
2: Evet evet.
1: Çok güzel bir aile kurdun ama.
2: Devam edeceğim.
1: Bu yol devam ama. Bu evet. Yolu senin bırakma lüksün yok bu. Öyle bir şansın yok. Çünkü Allah sana bütün bu özellikleri bir arada vermiş yani.
2: Teşekkür
1: hani
2: ederim.
1: Müziği bırakması gibi bir şey olur yani o yüzden.
2: Zaten şu an kamera önünde çalışmıyor olsam da bana gelen auditionlar benim mesleğimi yaptığımı gösterir. Ben şu an zaten çalışıyorum bir nevi.
1: Çok fazla audition geliyor evet.
2: Evet geliyor. Evet. Gerçekten
1: çok
2: öyle.
1: Çok geliyor ya, audition evet. Ona ben de şahidim. Bir tanesini seçecek ve o en güzeli olacak
2: evet,
1: bence.
2: Evet bizim meslek biraz da sabır işi.
1: Sabırla devam edeceğiz yani ve... Şimdi seni ama dinlemeye sabırsızız. Bir şarkı daha yapalım deniliyor.
0: Estağfurullah.
1: Bence yine ya durum çok acil ya da ne var bir sürü şey var ya yazdığımız.
0: Ya senin olan her şey olur bana yani.
1: Dur bakalım ne çıkacak. Şimdi Enes Yolcu bir kez daha Sinan'la sahnede.

0: Bravo. Bu da çok yok. Enes bunu kliplendirdin de hatta değil mi cover olarak? Merve
1: Evet
0: ile
1: abi.
0: Ceceli'den sonra.
1: Aslında bunu bir
0: Piyanist 2'nin çıkış
1: çıkış
0: şarkısıydı bu.
1: şarkısıydı.
0: Evet.
1: Bunu sen bana atmıştın demosunu yapayım diye.
0: Ay
1: Ama
0: sonra
1: tam
0: sen bana geri attın.
1: sen yine çok
0: Ben
1: beğendin.
0: yine orijinalinden soğudum şarkının.
1: Estağfurullah. Fikirler senin de zaten baştaki demodakilerde. Sonra ilerlettik. Sonra Merve ablayla Mustafa abi okuduktan sonra ben bir de akustik cover yapmıştım. O da güzel gitti. Senin
0: Çok
1: sayfandan.
0: aynen.
2: Ben
0: Çok.
2: sizin bu stüdyoda çalışma aşkınızı çok seviyorum. Şimdi birebir şahit olduğum için bayılıyorum. Özellikle geçen kış çok iyi hatırlıyorum. Kar yağıyordu dışarda. Yani bir
0: Of.
2: yandan yemek yiyorsunuz, bir yandan çalışıyorsunuz. Sen köşeye gidiyorsun, şarkı yazıyorsun.
0: Piyanisti yaparken yine üçü galiba.
2: Evet, çok
1: Sinan abi
2: güzeldi.
1: şeyi şimdi herkes bilmiyor onu. Yani perde arkasında olanlar yakınları biliyor. Ona bir şey geldiği zaman bir bakıyoruz yok orada. Odanın
0: İçeri.
1: içinde yok.
2: Evet,
1: Ya diğer
2: kaybolmuş.
1: odada ya kapının girişinde bir geliyor sözler bitti diyor.
0: Ya şey de öyle
1: Yazdım diyor.
0: oldu. Bay bay.
1: Bay bayı öyle 5 dakikada falan yemek gelene kadar yazmıştım.
0: İlk düetimiz değil mi? İlk senin şarkıcılık olarak sesin duyulduğu bay bay mıdır?
1: Bay bay da o da dediğim gibi ondan evvel hep
0: Birazdan bay bayı
1: stüdyoda.
0: yapacağız. Ona da çok istek vardı. Her zaman yan yanayken. Bay baydan son ilk o sonra bay baydan sonra çıktı herhalde öbür coverlar.
1: Bay Bay'la ilk defa şarkıcılık yönüm çıktı.
0: Enes
1: Sen
0: şu şeyi de
1: her zaman
0: söylesene bir kere
1: söylüyorum.
0: ya.
1: Ne abi?
0: Eşin tabii ki esmer değil ama ben şu karalı mı değil mi? Tuğçe'ne söylüyor. Ben
1: onu
2: Ya
1: düşünerek
2: keşke yoksan şu
0: söylüyorum.
2: an.
0: Çok az bir tondan girsene daha.
2: Evet.
0: Çok seviyorum o şarkıyı. Hani seni bulmuşken Cano.
1: Si alabilir miyim abi?
0: Gel ne olursun gel.
1: Buradan mı?
0: Nereden
1: Girişten mi?
0: istersen.
1: Nakarat mı okuyayım diye dedim.
0: Bence ver ya. A'dan gir nakarata kadar git.
1: Yapacak bir şey yok ki. Okuyacağız artık.
0: Pesten gir nakarata çık.

0: Abi çok buradan da bu benim değil Serdar Ortaç.
1: Evet.
0: Canım Ortacım. Yıllar önce ben daha çocuktum bu şarkıyı dinlediğimde. 97'ler falan olabilir.
1: Evet, 90'lar.
0: Aşkın
1: Aşkın
0: Nur Yengi müthiş bir ses, ona da buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Bu bay bayı birazdan yapacağız. Sonra senin özel isteğin var diyemiyorum da final yapacağız. Benim
1: Olur.
0: son albümden 4K'dan diyemiyorum da, ama Tuğçe'ye şey sormak istiyorum. Tuğçe, tercih ettiğin rol stili var mı? Hani bu geldiğinde, bu tarz audition geldiğinde sevinip de ya bu olmayabilir. Yani herhalde şey değil mi? Daha iyi aile kızlarını mı seviyorsun? Hani
2: Yok, senaryoya bağlı. Yani
0: var mıdır
2: güzel
0: oyunculuk
2: yazılmış.
0: kuralların yani hani?
2: Oyunculuk.
0: Enes sana sormuyorum.
1: Benim var.
0: Sana sormuyorum.
2: Türkan Şoray
1: Çok
2: kuralları
1: saygı
2: var.
1: duyuyorum.
0: Ya zaten o kendisi tercih etmiyordu.
2: Sonuçta bu bir iş. Senaryo gelsin, okuyayım, ona göre bir karar vereyim.
0: O
2: Yani
0: ruha
2: bu
0: girebilirsem
2: aynen
0: her şeyi
2: böyle,
0: yaparım
2: bunu
0: diyorsun.
2: yaparım, bunu yapamam gibi cevaplayabileceğim bir
0: Ama
2: şey değil
0: özellikle
2: bu.
0: sevdiğin hani şey, daha gençlik dizilerinden artık herhalde biraz daha drama geçiş değil mi?
2: Evet, ben dram çok
0: Dram
2: seviyorum.
0: yakışıyorsa.
2: Evet,
0: Aslında
2: çok.
0: komedide de olursun biliyor musun
2: Evet,
0: sen?
2: ya Güzel Günler aslında komedi
1: Komedi oynadın
2: değildi.
0: Komik
1: aslında.
0: sahneleri vardı onun Güzel Günler'in.
2: Vardı. Sıcak bir aile dizisiydi ama komikti de. Ben seviyorum yani. Her şey olabilir.
0: Değil mi? Hepsi
2: Evet.
0: olabiliyor yani. Ama hayalim dediğin gibi hani bir işte Enes Yolcu müzikler,
1: Evet, inşallah.
0: Tuğçe Yolcu
2: İnşallah
0: başrol
2: manifestleyelim burada.
0: olacak bence bu
2: Yedi
0: yani.
2: yedi yedi.
0: O zaman şimdi şu ilk düetimiz
1: Evet.
0: Bay Bay'ı yapalım. Ondan sonra da biraz daha sohbet ve diyemiyorum da veda edeceğiz. Ama şimdi Sinan'la sahnede Bay Bay.

0: Bravo. İlk biraz sözleri bir yerlerde salladım ama. Ya tabii çok eski. Çok 2018 mi?
1: 19.
0: Benim nostaljimden ne olur? 6 yıl olmuş daha. 7 yıl olmuş. Evet Enes'cim ya. Çok güzeldi bu ama. Hatırlıyorum bu yaptığım anı falan. Gaza gelmemiz değil mi?
1: Ve şeyde dijital platformda çok iyi gitti.
0: İyi gitmişti bu. Çok evet. Bu Bay Bay'ın hikayesi farklıydı o zamanlar yani sende. Ya şöyle demek istiyorum tabii. İyi ki geldiniz. Bence şey oldu. En tatlı program oldu ya. Sinan'la sahnede değil, Sinan'la evde oldu bu.
1: Aile gibi oldu. Evet.
0: Aynen öyle. O aile kadar çok çünkü sürekli iç içeyiz.
1: Evet.
0: Ve sürekli beraber üretiyoruz. Ve çok sevdiğim bir kardeşim.

0: koruduğum, kolladığım, sevdiğim, saygı, sevgi duyduğum...
1: Biz de seni çok seviyoruz
0: yeteneğine,
1: abicim.
0: Sağ ol canım benim. Ve ikisi de pırıl pırıl gerçekten. Hani nasıl söyleyeyim? Yetenek, ben çocuğunuzu merak ediyorum biliyor musun? Genetik olarak yeteneğini. Ne olur acaba bilmiyorum.
1: Biz de çok merak ediyoruz.
0: Ben size bir söyleyeyim mi? Bir elinde kamera, bir elinde bağlamayla doğabilir o çocuk. Yani. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Bu yetenekli yolcu ailesi. Gerçekten bu sanatsal yolculuğunuzda her zaman beraberiz. Hiç sonra ayrılmamak dileğiyle inşallah. Amin. Zaman zaman hiç ayrı düşmedik gerçi. Kalplerimiz bazen kırılmıştır ama anlıktır. Onun dışında gerçekten muhteşem bir şekilde bir aile olarak sürdürüyoruz hayatımızı. İyi ki varsınız.
2: Sen de öyle.
0: Sizi çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Enes Yolcu bugün konuğumdu. Tuğçe Yolcu. Tuğçe Özbey Yolcu bugün konu. Kızar. Vallahi kızar. Kek yapmaz. Ondan sonra müthiş de aşçı bu arada. İnanılmaz. İçinden gelsin yeter ki. Büyük bir yıldız doğuyor. Bunu buradan bir kere daha TRT ekranlarına söyleyeyim. Çok yakında en doğru dizi seçecek. O dizide başrol olarak karşımıza çıkacak. İnşallah Enes Doğuş dizinin müziklerini yapacak. Ve biz bu yolculuğa devam edeceğiz. Umarım keyif almışsındır. Çünkü ben çok rahat ettim. Çok mutlu oldum bu programda. Siz de mutlu oldunuz değil mi? Evet, güzeldi.
2: Çok mutluydum. Çok çabuk geçti.
0: Çok çabuk geçti.
1: Bizim için güzel bir anı oldu. Aynen. Çocuklarımıza
0: evet.
1: Gösterebileceğimiz.
0: Hakikaten öyle. Beraber. Şimdi bunu izliyorsan küçük yolcu. Unutma ki ben senin amcanım, abinim. Unutma bak. Şimdiden seni burada hayal ettim yani. Ya. Neyse. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya bir başka konukla tekrar Sinan'la sahnedeyiz. Bugün Sinan'la evdeydik. Haftaya sahneye çıkarız. Bir şey olmaz. İyi ki varsınız. Bizi izlemeye, bizi desteklemeye ve bize inanmaya devam edin. Açın sesi. Çünkü şimdi benim son albümden Diyemiyorum'u Enes Yolcu farkıyla dinleyeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve kaybetmiş. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

Merhaba sevgili TRT Müzik izleyenlerimiz. Aşikar programıyla ikinci sezonda yeniden siz musikisever dostlarımızla birlikte olmanın hem heyecanını hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Aşikar ekibim adına sizlere ilk sezonumuzdaki desteğiniz ve ilginizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birbirinden güzel şarkılardan oluşan bir repertuar hazırladık sevgili maestrom Bora Dicle ve ekibimle birlikte. Bakalım. Sizler de bizimle aynı keyfi, aynı neşeyi, aynı şevki duyacak mısınız? Devam edelim.

Bravo, ellerinize sağlık arkadaşlarım. Çok güzel oldu. Evet, yine rast bir eserle devam ediyoruz, öyle değil mi? Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Harikasınız arkadaşlar. Ve sırada farklı tarzda bir şarkıyla devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor. Buyurun.

0: Alaz Alaz dedik, son günlerini sevilen bir şarkısıydı. Şimdi sırada bir güzel Türk müziği eserimiz var. Bakalım ne geliyor.
1: Sat 2, 3, 4.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Bu da böyle güzel hareketli bir eserimizdi. Arif Sami Toker'e aitti. Şimdi yine daha güncel bir şarkıyla devam ediyoruz. Buyurun.

0: Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlarım. Her biriniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik. İki adet türkümüz kaldı. Onlarla programımıza son vereceğiz bu haftalık. Aşikar ikinci sezonu izlediğiniz bizlerle olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkülerimiz gelsin bakalım.
1: Son, iki, üç.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.